Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız. Sizin

0: Mezarını deşen olmaz, naracak enginin halı var.
1: Ne var ya bu engali?
0: Mezarını deşen olmaz.

Sanki boynuz yeniyordum, esiyorsun deli deli.

Yiğitler silkinip ata binenler, nerelerde bozkurtlara gün olur. Yiğit olan döney döney dövüşür, kanlı gömlek koç ile şan olur.

Bir yiğit cidasın almış atıyor, ağelleri kızıl kana batıyor. Bir kötü kavgadan dönmüş kaçıyor. Kaçma kötü kaçma, şimdi dön olur.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz, giden yâre ah.
1: Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Türkmenim, bayatlardan Türkmenim, damarlarındaki asil kan, aslına çektiğin ırk menem, yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök menem, yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek menem, can içre canan bilmişem kavim kardeş, neredesin? 7 koldan 24 boydan gelmişem Orta Asya'dan. Yayından fırlayan bok, huduttan hududa atılan mızrak, deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem. Az gitmişem, uz gitmişem, dere tepe düz gitmişem. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağları, göçebe adımlarla gezmişem. Irak'a yakın, yurdumu Irak eylemişem. Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları, kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem. Kızgın tohumlar serpmişem, emek vermişem, aşa getirmişem. Türk illerine haber salmışam, kavim kardeş, neredesin? Selçuklu şahı sultanlarım adım atmış otağım. Kapıda karşılamışım civan mert erlerimi. Başım gözüm üstüne berhudar ağırlamışım. Musul'da zengiler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de Bekteginliler, yiğit yatağı atabegler kurmuşam. 9 başlı tuğlar aparmışam yarenler. Türk'ün adını alemlere duyurmuşam. Bayındır kızanı torunlarımı kucaklamışam. Bahar coşkusu ak koyunlar gibi ovalara yayılmışam. Sultan Cined'in emaneti Şah İsmail'imle pişirmişem hamyanlarımı. Ocağımda tüten Safevi ateşiyle alev alev yanmışam. Genç Osmanlı ile açmışam Bağdat'ın kapısını. Cahiliye devrini hepten kapatmışam.

din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları. Çıra gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi. Çevreme ilim, irfan, ışık saçmışam. Derin hülyalara dalmışam kavim kardeş. Nerede sen? Ne zaman ki Türk birliğine diş bilemiş düşman, çapraz fişek silahıma davranmışam. Zırnık ödün vermemişem ha sevgimden. Korkmamışam hiç. Ölümleri kuşanmışam. Yalın ayak koşmuşam Kafkas cephelerine. Sarıkamış harekatına katılmışam. Buz kesmiş yüreğim Allahu Ekber dağlarında. Katmer katmer kefensiz donmuşam. Çanakkale'de etten duvar olmuşam. Göğüs göğüse çarpışmışam Allah vekili. Bir adım geçirmemişem gavuru öteye. Üst üste cansız yığılmışam. Nasıl ki harbi cihanlarla zayıflamışam. Güçten kudretten düşmüşem heyhat. Yeraltı kaya yağlarım sulandırmış ağızları. Hemhal manda manda paylaşılmışam. Öyle ki et ve tırnak misali ayrılmışam. Süt kuzu yavru gibi koparılmışam Anadolu'dan. Yılanlar tıslamış, köpekler hırlamış ardından. Sahipsiz kalmışam kavim kardeş. Nerede sen? Lord planları tayin etmiş kaderime. Misak-ı milli sınırlar dışına çıkarılmışam. İtilmişem, kakılmışam, horlanmışam külliyen. Tekme tokat yerlere yatırılmışam. Dağ ayılarının önüne atılmışam yaralı. Çöl develerinin hörgücüne tepe taklak basılmışam. Türkmenem demişem, Türkçe söylemişem. Eski yakada kurşunlara dizilmişem. Emeğimin hakkını istemişem. Gavur bağda linç edilmişem. Adalet beklemişem. İplere gerilmişem. Eşitlik yeğlemişem. Zap suyu kana bulanmış. Altın köprüde ekin gibi biçilmişem. El insaf vicdan dilemişem. Zindanlara sürülmüşem. Çığlıklarım katlimin salası. Diri diri gömülmüşem garip kardeş. Neredesin? Duy hele. Kimliğim değiştirilmiş. Temim olmuş Türkmen Kerkük. Hafızalardan kazınmışam. Bas bas bağırmışlar partizanca. Kin kusmuşlar yüzüm barabara. Evimden, yurdumdan göçe zorlanmışam. Kollarım kırılmış omuzlarımda. İşkencelerle yoğrulmuşam. Gözlerim kan çana. Fincan fincan oyulmuşam. Ölmem yetmemiş kafire. İp sarılmış cesedime. Sokaklarda dolaştırılmışam. Cıncık gibi ortalığa saçılmış cismi bedenim. Lime lime dağılmışam kavim kardeş. Nerede sen? Beterin beteri var. Biri gitmiş, ötekiler gelmiş. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşam. Mavzerler çevrilmiş üzerime. Tetiklere sarılmış puştlar. Merhamet beklerken zulüm bulmuşam. Büyük devletlerin büyük oyunu, yok etmek Türk'ün soyunu. Çoraplar örülmüş, çuvallar geçirilmiş başıma. Aslanım, kediye boğulmuşam. Ok
okumak yazmak yok. Dilim damağıma bağlanmış. Düşünmem, konuşmam, kızmam yasak. Başın kaldırıp bakmak, gözün ucuyla süzmek ne cüret. Elim ayağıma dolanmış. Oturmam, yürümem, gezmem yasak. Taş kesilmişem kavim kardeş. Nerede sen? Digah gel. Digel ölem digel. Adına kurban olam digel. Alnına kanım çalam digel. Bayrağım göğün mavi gülü. Ay yıldızım sen. Yurdum Türkmeneli. Can özüm sen. Soyum sopum Türkoğlu. Yüzüm sürdüğüm izim sen. Oy, men ölmüşem kavim kardeş. Nerede sen?

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin

0: Ünlüyüz Türk Edebiyatçısı.
1: Ömer Bedrettin Uşaklı.

Gel gitme, kalmasın gözüm yollarda. Her taraf bu akşam sel, fidan boylum. Çılgınca dağları görmen bu karda, geçilmez o çamlı bel, fidan boylum. Yokluğun bir ateş, varlığın derman, sürüme gönlümü yine erkenden. Kanlı gözyaşımı sen kurutmazsan, derdimden ne anlar el, fidan boylum. Bu akşam ben gibi sen de mahmursun. İlişme kollarım boynunda dursun. Karanlık geceme yıldız olursun. Gel gitme bu akşam, gel fidan boylum.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını tüm yurt coğrafyasında kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Ömer Bedrettin Uşaklı'nın Fidan Boynumu adlı şiiriyle başladık.
1: Şiirlerinin çoğu Anadolu görünümleriyle dolup taşan deniz şairi Ömer Bedrettin Uşaklı 24 Ağustos 1904 yılında Uşak'ta doğdu. Kadı Ömer Lütfi Efendi ile Uşak'ın tanınmış ailelerinden olan Mollazadelere mensup Hayriye Hanım'ın oğludur. Uşak'ta başladığı öğrenimini babasının görevi dolayısıyla Rumeli ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde ve Suriye'de sürdürdü. 1918'de İstanbul'da Nişantaşı Sultanisi'ne 2 yıl devam ettikten sonra Kabataş Sultanisi'ne geçti. 2 yıl Kabataş'ta okuduktan sonra babası Sivas Kadılığı'na tayin edilince Sivas'a gitti. Bir süre Sivas Sultanisi'ne devam ettikten sonra 1923'te İstanbul'a dönüp Kabataş Sultanisi'nden mezun oldu.
0: Uşaklı 1924 yılında Mülkiye Mektebi'ne girdi. Mektebin birinci sınıfındayken babasının ölmesi üzerine yaz tatillerinde tütün tahmin memuru olarak çalışmaya başladı Uşak'ta.

0: Mülkiye Mektebi'nden 1927'de mezun olduktan sonra maliyet memuru olarak Bursa'ya atandı. Ömer Bedrettin, Trilye'de Nahiye Müdür Vekilliği, Budanya'da Kaymakam Muavinliği yaptı. 1928 yılından itibaren Manavgat, Ünye, Şavşat ve Edremit'te kaymakamlık, Artvin'de ise vali vekilliği yaptı.
1: Ömer Bedrettin Uşaklı 1938'de mülkiye müfettişi olarak görevlendirilince bütün Anadolu'yu tanıma ve baştan başa dolaşma imkanı buldu. 1943'te Kütahya milletvekili olarak meclise giren Ömer Bedrettin Uşaklı 24 Şubat 1946 yılında henüz 42 yaşındayken veremden kurtulamayarak Yakacık Sanatoryumunda kapadı gözlerini çok sevdiği denizlere, dünyaya.
0: Şiirlerinde en çok işlediği tema deniz olan Ömer Bedrettin Uşaklı'nın Deniz Hasreti adlı şiirine kulak verelim hep birlikte şimdi.

Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor. Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyor. Bütün zamanların ruhu bende yaşıyor. Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum. Asıl yaşayacağım ey deniz senden uzak. Yanıp sönüyor gibi gözlerimde fenerin. Uyuyor mu limanda her gece sallanarak altından çivilerle çakılmış gemilerin. Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgarı. Dalgaların gözümde tütüyor mavi, yeşil. İçimi güldürmüyor sensiz ay ışıkları. Ufkundan yükselmeyen güneşler, güneş değil. Bir gün nehirler gibi çağlayarak derinden, dağlardan, ormanlardan sana akacak mıyım? Elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden...

0: Ömer Bedrettin'in edebiyata yönelmesi Sivas Sultanesi'nde edebiyat öğretmeni olan Cenap Muhittin'in etkisiyle oldu. Aruz öğrenip gazeller, bir yandan da hece ölçüsüyle koşmalar kaleme aldı. Mülkiye Mektebi'nde öğrenciyken, yaz tatillerinde tütün tahmin memuru olarak köyleri gezerken, tabiat ve köylüyle kurduğu yakın ilişki, içindeki şiir hevesini canlandırır Ömer Bedrettin Uşaklı'nı.
1: Köy odalarında, dağ başlarında, çam ve meşe diplerinde yazdığı şiirlerini o yıllarda Milli Mecmua ve Türk Yurdu'nda yayımladı. Şimdi Ömer Bedrettin Uşaklı'nın ilk şiir kitabına adını veren Deniz Sarhoşları adlı şiirinden kısacık bir bölüm dinletiyoruz sizlere. Yüksek mağrur başları akşam renkleriyle yanmış. Köpükten omuzları birbirine dayanmış. Sahile koşuyorlar bak deniz sarhoşları.
0: Edebiyat dünyasında olumlu karşılanan bu eserinden sonra Hayat Mecmuası, Varlık ve Ülküde düzenli olarak aralıklarla da Meşale, Oluş, Muhit ve Yeni Mecmuada yazan Ömer Bedrettin Uşaklı, hece ölçüsü içinde yeni imkanlar arayan şairlerimizdendir.

0: Milli edebiyatın memleketçi yönü ağır basan şairlerinden olan Ömer Bedrettin, şiirin neyi anlatırsa anlatsın bu topraklardan bir ses ve bir öz taşıması gerektiğini hemen her yazısında ve eserlerinde önemli vurgular. İkinci kitabı olan Yayla Dumanı'ndaki şiirlerini Varlık Dergisi'nde yayımladığı halde Yedi Meşale şairlerinin hayal iklimlerine yabancı kalarak Faruk Nafiz geleneğinde yazdı şiirlerini Ömer Bedrettin.
1: Şair Behçet Necati Gil, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü adlı kitabında şiirlerinde en çok deniz temasını işleyen, yalçın dağlar arasında kendini üzüntü ve hasretlere kaptırmış içli bir Ömer Bedrettin Uşaklı portresi çizer. Yerel görünümleri yansıtmak istediği şiirlerinde yeni boyutlar kazandırmayı da sever Uşaklı, Ufuk adlı şiirindeki gibi. Bu diyar, gök tabanlı bulutlu bir zindan ki, dağdan bir kafes sanıp geçmez ufuktan kuşlar. Sıla'ya Giderken adlı şiirinde ise kişisel duyarlılığı ağır basan temalara yönelir şairimiz. Dumanlı bir hatıra titriyor gözyaşımda. Haykırıyor gönlümde engin denizler, dağlar. Gidip de gelmemek var, gelip de görmemek var.

0: mektepten memlekete koşan bir kuşağın temsilcisi olan Uşaklı, hece ölçüsüne bağlı kalarak Anadolu'dan edindiği izlenimlerini ayrılık, deniz, ölüm, yalnızlık ve özlem gibi temaları şiirinde lirik bir söyleyişle verir. Çoruh Akşamları, Uçsuz Bucaksız Fındık Bahçeleri şiirimizde Uşaklı ile yer aldı. Şiirlerinde Anadolu binbir çehresiyle çıkar karşımıza. Antalya'da portakal bahçeleri, Uşak'ta halıcı kızlar, Samsun'da tütün işleyenler, Kütahya'da çiniciler, Çoruh'un azgın sularında çalışan kayıkçılar.
1: Arı ve yalın bir dille kaleme aldığı şiir kitapları Deniz Sarhoşları, Yaylı Dumanı ve Sarı Kız Mermerleri adlarını taşır. Şiirleri Profesör Doktor ve araştırmacı yazar İnci Engin'in tarafından Ömer Bedrettin Uşaklı bütün eserleri adı altında bir kitapta toplanmıştır.
0: Bugünün son mısraları yine Ömer Bedrettin Uşaklı'dan sevgili dinleyenler. Seçtiğimiz şiirin adı Bursa'da Akşam.

Bugün de sonbahardan süzülüp doğdu akşam. Dağların yere indi koyu serin gölgesi. Uludağ etekleri al ipekten bu akşam. Düştü yeşil ovaya kubbelerin gölgesi. Ufuklarda bu akşam ne sis var ne bulut var. Selvilerin içinde bir alev Emir Sultan. İçten dualar gibi geçiyor sanki rüzgar, bir ilahi adaya benzeyen yıldırımda. Ovada ince yollar gölgeleniyor işte. Karşıdan renk içinde solgun ay görünüyor. Güneşin sarı nurundan bir damlacık içmiş de şu karşıki kulübe bir saray görünüyor. Gözlerime vurunca kubbelerin gölgesi, öz cenneti gönlümle seyrettim ben bu akşam. Göklerde ne bir nefes ne de bir kanat sesi. Uludağ etekleri

0: Bir programımızın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler diliyoruz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşmak umuduyla esen kalın.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Radyo Yurt FM.

Sorma arkadaşım ayrılık denen kelimeyi. Sorma kapılarında mecnun gezdiren bahaneyi. Ben o yarın derdine unutmuşum dermanımı. Sorma arkadaşım külü dumanı. Ağustos'ta saçlarıma yağan karı. Kapılarında kul diye, mecnun olup çöl diye, sana geldim vur diye, halım nedir sor diye, yıkılmadım gör diye. Şimdi neyi alıp satayım, bugün efkarımı pazara çıkarmıyorum. Dermanı yok bu sevdayı sordum kendime. Geceler yoldaş oldum, döndüm kendime. Ey aşk, ey derin kuyu, ey soruldukça kanayan soru. Nem olsun sen olmayınca, dünya malı nem olsun. Her gün pazar kurulsa aşk meydanı.

Ey her şeyin sebebi, gör diye gözlerinle divaneni. Durmuşum yoluna, bir ömür beklemeye durmuşum. Nem olsun sen olmayınca, dünya malı nem olsun. Her gün pazar kurulsa,

kapılarında kul diye, Mecnun olup çöl diye, sana geldim vur diye, halın nedir sor diye, yıkılmadım gör diye. Neyi alıp satayım bugün efkarımı pazara çıkartmıyorum.

0: Hemen sağ tarafınızda şiir kitapları. Nerelisiniz?
1: Fas.
0: Hangi şehrinden?
1: Marrakeş.
0: Kırmızı şehirdensiniz demek.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Sessiz dostlarımdan, kitaplardan yani. Bakın, bu kitapların hepsi benim dostumdur. Öylece durup zamana meydan okurlar. İlgilenirseniz onlarla size neler neler anlatırlar. Marrakeş'te Sesler diye bir kitap var. Okudunuz mu?
1: Hayır, okumadım.
0: Elias Canetti bu kitapta kadim şehriniz Marrakeş'i anlamaya çalışır. Marrakeş'in gündelik hayatı, çarşıları, türbeleri, dilencileri, develeri, sözlü kültürü, insanlarındaki o renklilik, canlılık, doğallık, kısacası Marrakeş'te yaşamın ritmi hayrete düşürür Canetti'yi.
1: Çok merak ettim. Hemen alıp okuyacağım.
0: Marrakeş'in anlamı ne?
1: Tanrı'nın ülkesi anlamına geliyor. Berberice bir kelime.
0: Şimdi söyleyin bakalım. Neden geldiniz Tanrı'nın ülkesinden medeniyetlerin beşiği Anadolu'ya?
1: Tanışmak için.
0: Kiminle tanışmak için?
1: Yunus Emre'nin torunlarıyla tanışmak için.
0: Yunus'u nereden biliyorsunuz siz?
1: Ben Arapça ve Fransızca biliyorum. Bir gün Marrakeş'te sizinki gibi bir sahafta Fransızca bir kitap gördüm. Üzerinde Yunus Emre Divanı yazıyordu. Kitabı açtım ve ilk şiiri okudum.
0: Bildik gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler. Aşk şarabın içen canlar, uymaz göçmeye konmaya.
1: Ezbere biliyorsunuz.
0: Niye şaşırıyorsunuz? Yunus bu. Sizi ta Kuzey Afrika'dan alır, buraya getirir. Bize de aşk diyarını gezdirir. Sonra ne oldu? Anlatın lütfen.
1: Sonra kitabı elimden bırakamadım. Kitaptaki bütün şiirleri okudum. Yunus Emre'yi araştırdım, ilahilerini dinledim, çok etkilendim. Yunus Emre'yi aslından okumaya, buraya gelip bu kültürü tanımaya, Yunus'un torunlarıyla tanışmaya karar verdim.
0: Sevdiniz mi Yunus'un torunlarını?
1: Evet, bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını seviyorum.
0: Peki nasıl yaşıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz?
1: Bir yıl sadece Türkçe kursuna gittim. Çok güzel geçti. Ama param bitmişti. İyi tarafı artık Türkçe biliyordum. Tercüme bürolarına başvurdum ve tercüme yapmaya başladım. Kalan zamanlarımda turistlere rehberlik de yapıyorum.
0: Çok güzel. O zaman artık buralardasın.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Ben adınızı sormayı unuttum.
1: Benim adım Yusuf. Sizin adınız ne?
0: Benim adım da Alper.
1: Çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf. Gidiyor musun yoksa?
1: Ben aslında sizden kitap almaya gelmiştim. Bana birkaç kitap tavsiye edebilir misiniz?
0: Olur tabii, memnuniyetle. Şiir sever misiniz?
1: Evet, şiiri çok severim. Kendim de küçük şiirler yazıyorum.
0: Çok güzel. Ben mesela Sezai Karakoç'un şiirlerini çok severim. Sana da tavsiye ederim. Bence bugünün Yunus Emre'si odur. Türkiye'nin en önemli şairlerinden ve düşünürlerinden biridir. Yaklaşık 60 kitabı var.
1: Çok merak ettim. Kitaplarını görebilir miyim? Ne tarafta?
0: Sezai Karakoç'un tüm kitapları şu iki rafta. Bak hemen şurada.
1: Başlangıç için hangi kitabını önerirsiniz?
0: Ben Şah Damar, Körfez, Sesler kitabını çok severim. Bak sana köşe şiirinden küçük bir bölüm okuyayım. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyaların görülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın. Nasıl, beğendin mi bu şiirin ilk bölümü?
1: Çok güzel bir şiir, çok beğendim. Bu kitabı alabilir miyim? Fiyatı ne kadar?
0: Bu kitap benim sana hediyem olsun.
1: Sağ olun ama kabul edemem.
0: Lütfen kabul et. Sadece küçük bir hediye.
1: Peki, çok teşekkür ederim Alper Bey. Tanıştığımıza çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf, ben de çok memnun oldum. Bu şiirleri oku. Bir dahaki gelişinde Sezai Karakoç konuşalım, olur mu?
1: Peki, olur. Tekrar çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle Yusuf.

0: Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Hoş bulduk. Ben kitaplara bakıyordum.
0: Buyurun, rahat olun. Ne tür kitaplara bakıyorsunuz?
1: Şiir.
0: Bakın,

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Geleneksel Türk sanatları, klasik İslam düşüncesinin ortaya çıkardığı en güzel ürünlerden biridir. Bu sanatlar, İslam felsefesini insanlara anlatmak için çok önemlidir. Sanatçı eserini yaparken ruhundaki güzellikleri de eserine yansıtır. Çünkü klasik sanatlarımız gerçek güzelliği anlatırlar. Bir batılı sanat tarihçisi şöyle demiştir: Doğu sanatında asla çirkinlik bulamazsınız.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Dünya derdi az bana, kulum diye kız bana. Sevdim işte Allah'ım, ne olursun yaz bana. Alamadım koynuma, yaktım yatak yorganı. Sevmek suçsa boynuma, geçir yal

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret ve enerji işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini sürdürürken ortak enerji projeleri ve özel sektör işbirliklerine de önem vereceğini açıkladı. İki lider bölgesel ve uluslararası konularda ortak tutumlarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan stratejik işbirliğini geliştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ticaret, enerji,

savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda işbirlikleri ele alındı. Gazze başta olmak üzere bölgesel konularda görüşüldü. İki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize muafiyetini öngören anlaşma da imzalandı.

Suriye 14 yıl aradan sonra Cidde Başkonsolosluğunu yeniden açtı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi yetkililer ve yabancı diplomatların katılımıyla gerçekleştirilen törende Suriye bayrağını göndere çekti ve başkonsolosluğun resmi açılışını yaptı. Cidde'deki başkonsolosluk devrik rejim döneminde 2012 yılında faaliyetlerini dondurmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemesini sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yaptığı iddiasını yalanladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemelerinin sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada söz konusu kararın tüm ülkeler için geçerli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ticaret hacminin Ocak-Nisan döneminde %24 artarak 1,35 milyar doları aştığı vurgulandı. Yetkililer kamuoyunu asılsız iddialara itibar etmemesi konusunda uyardı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri ve lojistik işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri işbirliğinde yeni bir dönem başlıyor. TCG Meltem 11 Mayıs'ta ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'nı ziyaret edecek. Türk heyeti limanda askeri eğitim kurumlarını inceleyecek ve lojistik işbirliği olanaklarını değerlendirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Lazkiye Limanı'nın ülke için can damarı niteliğinde olduğunu, ticaret, lojistik ve savunma alanlarında stratejik önem taşıdığını vurguladı. Limanın Suriye ürünlerinin yurt dışına açıldığı ana nokta olması da dikkat çekiyor.

Suriye ve Fransa savunma görüşmelerinde ortak konular ele alındı. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Şam'da Fransa Cumhurbaşkanlığı Özel Kurmay Başkanı General Vincent Giro liderliğindeki Fransız heyetini kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kuruluyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kurmayı planlıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, projenin hayata geçirilmesi halinde 250 bin kişiye istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat sağlanabileceğini söyledi. Narbay, mevcut 6 milyar dolarlık atıl makine kapasitesinin kullanılacağını, bölgenin Türk hükümeti tarafından yönetileceğini ve güvenliğin Türk ordusu kontrolünde olacağını açıkladı.

550 aileye gıda yardımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası dağıttı. Marat Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul'daki ailelere salça, pirinç, makarna, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler ulaştırıldı. Dernek yetkilileri Suriye halkına yardım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Türkmen halklarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hammam Hammudi ile bir araya geldi. Görüşmede Bakanlar Kurulu'nun oluşturulması ve Türkmenlerin hakları ele alındı. Ağa başkentte yürüttüğü siyasi temaslar kapsamında koordineli çalışmalarına devam ediyor. Türkmen Milletvekilleri Bloğu Başkanı Erşat Salih'i de ziyaretlerini sürdürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kınamayın beni eğer ağlarsam, kökmenim canımla bezar olmuşam. Yıkıldı sarayım, çöl oldu elim, kurtlara kuşlara diyar olmuşam. Köçe köçeylerde gitti kervanım, bir ah çektim göğe çıktı dumanım. Elden düştüm cana yoktu gümenim, saçım bayaz koca hıtyar olmuşam. Ağladım gözyaşım aktı göl oldu, ateş aldı yürek yandı kül oldu. Görmedim eller bana yol oldu, şaşırttım yolumu ne çarılmışam. Çarkı dönmüş felek kırdı kolumu, koya diye bançılar derdi gülümü. Güller gelir gönlüm diler ölümü, zalim ya da alçak duvarmışam. Oğlu ölmüş ana kimin sadlara, ana kimin satlaram, elim malım mülküm köyüm yadlaram. Akba döneceğim onu beklerim, bağda unutulmuş yurt nar olmuşam. Çocuklarım yadlar eski günlerim, sabah olur bekler o kaç billeri. Kudam sakla ben.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 7. bölümünü aktaracağız. Beydili Oymakları 2. kısım

Cırık, Cırıklılar. Rakka eyaleti, Selmanlı Kebir kazası, Bozok sancağı. Anamur kazası, İçel sancağı. Düşenbe kazası, Alaye sancağı. Adana sancağı, Kars ve Maraş Alaye sancakları. Türkmen cemaati Cırıklar, Beydil aşiretindendir. Dengiz, Dengizli. Namı diğer Karakova. Budaközü kazası Bozok sancağı. Kütahya, Adana, Maraş, Sivas, Arapgir, Selanik, Halep ve Rakka sancakları. Zülkadiriye kazası Denizli. Balkan kazaları Kütahya sancağı. Gümülcine, Yeniceyi Karasu kazaları Paşa sancağı. Yörük cemaatinden Beydil aşiretindendir. Diğer döyerler. Rakka eyaleti, Siverek ve Çemişgezek sancakları. Adana, Sivas, Karahisar'ı sahip sancakları. Diğer döyer cemaati Beydil aşiretindendir. Dimlek, Dimlekliler. Rakka, Erzurum, Kars, Ahıska, Sivas, Malatya, Alapgir, Divrigi, Diyarbakır, Bozok, Karaman, Kütahya, Aydın, Saruhan, Halep, Hama ve Humus sancakları. Türkmen cemaatinden Dimlekli cemaati Beydil aşiretindendir. İlbeyli, Elbeyliler.

Değerli 97.8 Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Kadirli, Kadiroğulları, Rakka, Niğde, Arapgir, Divrigi, Sivas, Malatya, Hama, Humus sancakları. Selmanlı kazası, Bozok sancağı. Kırşehir sancağı, Konar Göçer Türkmen cemaati, Kadirli cemaati, Beydili aşiretindendir. Kadiroğlu cemaati, Bozok Livası dahilinde Selmanlı kazasında Karagöz köyüne yerleşmişlerdir. Bu cemaat Kafir Kıran cemaati içindedir. Karaşehirliler, Sivas, Maraş, Diyarbakır, Kütahya, Saruhan, Karaman, Halep, Rakka, Niğde, Arapgir, Divrigi, Malatya, Kengiri, Kilis, Ankara, Aydın, Hama ve Humus sancakları. Yeniil kazası Sivas sancağı. Hısnı Mansur kazası Malatya sancağı. Şiran kazası Erzurum eyaleti. Selmanlı Kebir kazası Kırşehir sancaklılar. Türkmen cemaatinden Karaşehli, Karaşıhlı cemaati Beydili aşiretindendir.

Kasım, Kasımlılar, Rakka, Halep eyaletleri, Alacahan mevki, Sivas sancağının Kangal kazasında, Kargı kazası, Kengiri sancağı, Manisa kazası, Saruhan sancağı. Türkmen taifesinden Kasım cemaati, Beydili aşiretindendir. Kayas, Kayaslılar, Rakka, Aksaray, Niğde sancakları, Koçhisar kazası, Aksaray sancağı. Konar Göçer Türkmen cemaatinden, Kayas cemaati, Beydili aşiretindendir. Kılıçbeyli, Kılıçbeylü, Rakka, Erzurum, Kars, Ahıska ve Maraş sancakları. Türkmen cemaatinden, Beydili aşiretinden olan Kılıçbeyli cemaati, ferman ile Rakka'ya yerleşmiştir. Kırgıl, Kırgıllılar, Rakka, Aksaray, Hama, Humus, Adana ve Maraş sancakları. Konar Göçer Türkmen Yörük cemaatinden Kırgıllı cemaati, Beydili aşiretindendir. Kızılkoyunlular, Rakka, Karaman, Kırşehir sancakları, Haymara kazası, Ankara sancağı, Bolvadin kazası, Karahisar'ı sahip sancağı, Şam Havalisi, Ankara civarı, Irak, Sabancı ve İznik kazaları, Kocaeli sancağı, Ayasment kazası, Karasi sancağı, Bergama kazası, Hüdavendigâr sancağı, Manisa kazası, Saruhan sancağı, Süleymanlı kazası, Kırşehir sancağı, Nevşehir kazası, Niğde sancağı. Konar Göçer Türkmen Yörük cemaatinden, Beydili aşiretinden olan Kızılkoyunlu cemaati, yıllık 300 kuruş mal ile düzenli vergiye tabidir. Kömeç, Kömeçliler, Rakka eyaleti, Manisa kazası, Saruhan sancağı. Türkmen cemaatinden Kömeçli cemaati, Beydili aşiretindendir. Mirzalılar, Rakka ve Halep eyaletleri, Alacahan mevki, Kangal kazasında, Türkmen cemaatinden Mirza cemaati, Beydili aşiretindendir. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak. Bülbülün yerinde baykuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narin. Biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin mi

0: Eyvallah.
1: Var olun beyim.
0: Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.
2: Amin.
3: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin

gecemi gündüz ettim, bir derdimi yüz ettim. Alem ne dese desin, ben işimi düz ettim. Yargama kattı beni, ucuza sattı beni. Hoş gün bizde yatardı, kara gün attı beni. Bıraktı o ahtan beni, bir kuru tahtan beni. Evvel görüşmeseydim, sorardı o haktan beni. Yar halimden cehbili, özün patişah bili. Yatmağı aludadı, kalkmağı Allah bili. Bilbilim hana düştü, handa bir yana düştü. Yolu beklemekten gözüme tana düştü. Kör olaydı gözlerim, şu o gün sana düştü. Aparın duza beni, ahlak.

hindiye culluk, kedi ise pislik, bahçeye çevlik, bulgura da hedik, cangırı cıncık, tavuğa ferik, it köpek yavrusuna, enik derik biz, enik derik biz.

aileye horanta, hanıma hayal, susuz tarlaya deşti, ırgata faal, az önceye bayak, nasıla neşel, mızıkçılığa da züellik derik biz, züellik derik biz. Çirkine yavan, dükkanı da düven, patlıcana balcan, kepire felhen, fincana fulcan, oluğa da çörten, tahterevalliye, hangi höç derik biz, hangi höç derik biz?

yamaca amaç, merdivene dereç, başa açık dolba, saça gasiyeç, şişmana tavlı, kekemeye kekeç, yaramaz çocuklara çelet delik.

Adil şanım daha var saymadığım, Türkmen lehçesidir bu anlattığım. Gözümde tüter toprağım bağım, özleme hasrete, göresedik derik biz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret ve enerji işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini sürdürürken ortak enerji projeleri ve özel sektör işbirliklerine de önem vereceğini açıkladı. İki lider bölgesel ve uluslararası konularda ortak tutumlarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan stratejik işbirliğini geliştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda işbirlikleri ele alındı. Gazze başta olmak üzere bölgesel konularda görüşüldü. İki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize muafiyetini öngören anlaşma da imzalandı.

Suriye 14 yıl aradan sonra Cidde Başkonsolosluğunu yeniden açtı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi yetkililer ve yabancı diplomatların katılımıyla gerçekleştirilen törende Suriye bayrağını göndere çekti ve başkonsolosluğun resmi açılışını yaptı. Cidde'deki başkonsolosluk devrik rejim döneminde 2012 yılında faaliyetlerini dondurmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemesini sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yaptığı iddiasını yalanladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemelerinin sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada söz konusu kararın tüm ülkeler için geçerli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ticaret hacminin Ocak-Nisan döneminde %24 artarak 1,35 milyar doları aştığı vurgulandı. Yetkililer kamuoyunu asılsız iddialara itibar etmemesi konusunda uyardı.

Türkiye arasında askeri ve lojistik işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri işbirliğinde yeni bir dönem başlıyor. TCG Meltem 11 Mayıs'ta ilk kez Suriye'nin Laskiye Limanı'nı ziyaret edecek. Türk heyeti limanda askeri eğitim kurumlarını inceleyecek ve lojistik işbirliği olanaklarını değerlendirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Laskiye Limanı'nın ülke için can damarı niteliğinde olduğunu, ticaret, lojistik ve savunma alanlarında stratejik önem taşıdığını vurguladı. Limanın Suriye ürünlerinin yurt dışına açıldığı ana nokta olması da dikkat çekiyor.

Frans'la savunma görüşmelerinde ortak konular ele alındı. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasraş, Şam'da Fransa Cumhurbaşkanlığı Özelkurmay Başkanı General Versan Ciro liderliğindeki Fransız heyetini kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kuruluyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kurmayı planlıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, projenin hayata geçirilmesi halinde 250 bin kişiye istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat sağlanabileceğini söyledi. Narbay, mevcut 6 milyar dolarlık atıl makine kapasitesinin kullanılacağını, bölgenin Türk hükümeti tarafından yönetileceğini ve güvenliğin Türk ordusu kontrolünde olacağını açıkladı.

550 aileye gıda yardımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası dağıttı. Marat Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul'daki ailelere salça, pirinç, makarna, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler ulaştırıldı. Dernek yetkilileri, Suriye halkına yardım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Türkmen halklarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hammam Hammudi ile bir araya geldi. Görüşmede Bakanlar Kurulu'nun oluşturulması ve Türkmenlerin hakları ele alındı. Ağa başkentte yürüttüğü siyasi temaslar kapsamında koordineli çalışmalarına devam ediyor. Türkmen Milletvekilleri Bloğu Başkanı Erşat Salih'i de ziyaretlerini sürdürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Erdal Güney'in seslendirdiği Şafaktakiler şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Gülden Karaböcek'in seslendirdiği Kır Çiçekleri şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Seyyal Taner'in seslendirdiği Son Verdim Kalbimin İşine şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Dilerme çakma düvenleri dardı. Ustalar terlik çarık yapardı. Bol rızıklı bereket saçardı. Kunduracı bizim.

Bariyalıktır bir diğer adı. Kalmadı şimdi tuzuyla tadı. O güzel günler mazide kaldı. Hüzünlü kederli, hürlük mahallesi.

Yıkıldı evleri bombalar yağdı. Sokakları kızıl kana boyandı. Ağladı analar, bağrımız yandı. Yıkılmış yapılmış, öldük mahallesi.

Adil Şan'ın birlikte yaşardı. Geleceğe umutla bakardı. Memleket için sinem coşardı, coşardı. Tükendi umudu. Örlük Mahallesi, Örlük Mahallesi.

Unutmadım, unutmadım aklımda yaşananları bir tarafa, o gözlerin saklığında. Yıllar geçti, unutmadım, unutmadım aklımda hatıralar bir tarafa, ah o göz.

Acılar var ki yüreğimde, gittiğin gün kanıyorum. Bu gözlerin hasreti ta şuramda yanıyor.

buzları üşüten bozkıra yazın ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gelin. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret ve enerji işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini sürdürürken ortak enerji projeleri ve özel sektör işbirliklerine de önem vereceğini açıkladı. İki lider bölgesel ve uluslararası konularda ortak tutumlarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan stratejik işbirliğini geliştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda işbirlikleri ele alındı. Gazze başta olmak üzere bölgesel konularda görüşüldü. İki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize muafiyetini öngören anlaşma da imzalandı.

Suriye 14 yıl aradan sonra Cidde Başkonsolosluğunu yeniden açtı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi yetkililer ve yabancı diplomatların katılımıyla gerçekleştirilen törende Suriye bayrağını göndere çekti ve başkonsolosluğun resmi açılışını yaptı. Cidde'deki başkonsolosluk devrik rejim döneminde 2012 yılında faaliyetlerini dondurmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemesini sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yaptığı iddiasını yalanladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemelerinin sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada söz konusu kararın tüm ülkeler için geçerli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ticaret hacminin Ocak-Nisan döneminde %24 artarak 1,35 milyar doları aştığı vurgulandı. Yetkililer kamuoyunu asılsız iddialara itibar etmemesi konusunda uyardı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri ve lojistik işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri işbirliğinde yeni bir dönem başlıyor. TCG Meltem 11 Mayıs'ta ilk kez Suriye'nin Laskiye Limanı'nı ziyaret edecek. Türk heyeti limanda askeri eğitim kurumlarını inceleyecek ve lojistik işbirliği olanaklarını değerlendirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Laskiye Limanı'nın ülke için can damarı niteliğinde olduğunu, ticaret, lojistik ve savunma alanlarında stratejik önem taşıdığını vurguladı. Limanın Suriye ürünlerinin yurt dışına açıldığı ana nokta olması da dikkat çekiyor.

ortak konular ele alındı. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasraş, Şam'da Fransa Cumhurbaşkanlığı Özelkurmay Başkanı General Vincent Giraud liderliğindeki Fransız heyetini kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kuruluyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kurmayı planlıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, projenin hayata geçirilmesi halinde 250 bin kişiye istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat sağlanabileceğini söyledi. Narbay, mevcut 6 milyar dolarlık atıl makine kapasitesinin kullanılacağını, bölgenin Türk hükümeti tarafından yönetileceğini ve güvenliğin Türk ordusu kontrolünde olacağını açıkladı.

İdlib'de 550 aileye gıda yardımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası dağıttı. Marat Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul'daki ailelere salça, pirinç, makarna, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler ulaştırıldı. Dernek yetkilileri, Suriye halkına yardım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Irak'ta Türkmen halklarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Bağdat'ta Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hammam Hammudi ile bir araya geldi. Görüşmede Bakanlar Kurulu'nun oluşturulması ve Türkmenlerin hakları ele alındı. Ağa, başkentte yürüttüğü siyasi temaslar kapsamında koordineli çalışmalarına devam ediyor. Türkmen Milletvekilleri Bloğu Başkanı Erşat Salih'i de ziyaretlerini sürdürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum.

hepinize her şeyin, her şeyin en güzelini getirsin. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun. Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olunuz.

yazdı yüzün elleşin. Ah bu şarkıların gözü kör o.

Canımdan çok sevdiğim aziz ve muhterem dinleyicilerim ve de çok saygıdeğer seyircilerim. Şu anda huzurlarınızda olmak ne kadar mutluluk veriyor bana bir bilseniz, kelimelerle tarif edemiyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Her zaman olduğu gibi en içten sevgilerimi ve en derin hürmetlerimi sunuyorum sizlere.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

6. bölüm. Sınır ötesi hastaneler, modern tıbbın şefkat yüzü. Savaşın en büyük yıkımı sağlık altyapısında yaşanmış, hastaneler kullanılamaz hale gelmiş ve ilaç tedariği tamamen kesilmişti. Türkiye Cumhuriyeti bu insani krizin merkezine yaşatma idealini koyarak sınır ötesinde modern hastaneler inşa etmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tam teşekküllü devlet hastanelerini aratmayan bu tesisler Çobanbey, Elbap, Afrin, Mare ve Azez gibi stratejik noktalarda yükseldi. Bu hastaneler sadece acil müdahale birimleri değil, içinde tomografi cihazlarından MR ünitelerine, modern ameliyathanelerden yoğun bakım servislerine kadar her türlü imkanın bulunduğu şifa merkezleridir. Bu bölümde Türkiye Cumhuriyeti'nin bu hastaneler aracılığıyla her yıl milyonlarca poliklinik hizmeti sunmasını ve binlerce hayat kurtaran cerrahi operasyonu gerçekleştirmesini ele alıyoruz. Hastanelerde Türk ve Suriyeli doktorlar Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı imkanlarla omuz omuza çalışmaktadır. Bir anne adayının güvenle doğum yapmasından diyaliz hastasının hayata tutunmasına kadar her aşamada Türkiye Cumhuriyeti'nin imzası vardır. Bu devasa yatırımlar bölge halkına yalnız değilsiniz mesajını veren en güçlü kanıttır. Şifa dağıtan bu eller Türkiye Cumhuriyeti'nin merhametinin sınır tanımadığını tüm dünyaya göstermektedir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta YurtFM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında YurtFM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret ve enerji işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini sürdürürken ortak enerji projeleri ve özel sektör işbirliklerine de önem vereceğini açıkladı. İki lider bölgesel ve uluslararası konularda ortak tutumlarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan stratejik işbirliğini geliştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda işbirlikleri ele alındı. Gazze başta olmak üzere bölgesel konularda görüşüldü. İki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize muafiyetini öngören anlaşma da imzalandı.

Suriye 14 yıl aradan sonra Cidde Başkonsolosluğunu yeniden açtı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi yetkililer ve yabancı diplomatların katılımıyla gerçekleştirilen törende Suriye bayrağını göndere çekti ve başkonsolosluğun resmi açılışını yaptı. Cidde'deki başkonsolosluk devrik rejim döneminde 2012 yılında faaliyetlerini dondurmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemesini sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yaptığı iddiasını yalanladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemelerinin sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada söz konusu kararın tüm ülkeler için geçerli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ticaret hacminin Ocak-Nisan döneminde %24 artarak 1,35 milyar doları aştığı vurgulandı. Yetkililer kamuoyunu asılsız iddialara itibar etmemesi konusunda uyardı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri ve lojistik işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri işbirliğinde yeni bir dönem başlıyor. TCG Meltem 11 Mayıs'ta ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'nı ziyaret edecek. Türk heyeti limanda askeri eğitim kurumlarını inceleyecek ve lojistik işbirliği olanaklarını değerlendirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Lazkiye Limanı'nın ülke için can damarı niteliğinde olduğunu, ticaret, lojistik ve savunma alanlarında stratejik önem taşıdığını vurguladı. Limanın Suriye ürünlerinin yurt dışına açıldığı ana nokta olması da dikkat çekiyor.

Suriye ve Fransa savunma görüşmelerinde ortak konular ele alındı. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Şam'da Fransa Cumhurbaşkanlığı Özel Kurmay Başkanı General Vincent Giro liderliğindeki Fransız heyetini kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kuruluyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kurmayı planlıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, projenin hayata geçirilmesi halinde 250 bin kişiye istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat sağlanabileceğini söyledi. Narbay, mevcut 6 milyar dolarlık atıl makine kapasitesinin kullanılacağını, bölgenin Türk hükümeti tarafından yönetileceğini ve güvenliğin Türk ordusu kontrolünde olacağını açıkladı.

Türkiye'ye gıda yardımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası dağıttı. Maharat Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul'daki ailelere salça, pirinç, makarna, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler ulaştırıldı. Dernek yetkilileri Suriye halkına yardım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Türkmen halklarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hammam Hammudi ile bir araya geldi. Görüşmede Bakanlar Kurulu'nun oluşturulması ve Türkmenlerin hakları ele alındı. Ağa başkentte yürüttüğü siyasi temaslar kapsamında koordineli çalışmalarına devam ediyor. Türkmen Milletvekilleri Bloğu Başkanı Erşat Salih'i de ziyaretlerini sürdürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum.

0: Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Hoş bulduk. Ben kitaplara bakıyordum.
0: Buyurun, rahat olun. Ne tür kitaplara bakıyorsunuz?
1: Şiir.
0: Bakın, hemen sağ tarafınızda şiir kitapları. Nerelisiniz?
1: Fas.
0: Hangi şehrinden?
1: Marakeş.
0: Kırmızı şehirdensiniz demek.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Sessiz dostlarımdan, kitaplardan yani. Bakın, bu kitapların hepsi benim dostumdur. Öylece durup zamana meydan okurlar. İlgilenirseniz onlarla size neler neler anlatırlar. Marakeş'te Sesler diye bir kitap var. Okudunuz mu?
1: Hayır, okumadım.
0: Elias Canetti bu kitapta kadim şehriniz Marakeş'i anlamaya çalışır. Marakeş'in gündelik hayatı, çarşıları, türbeleri, dilencileri, develeri, sözlü kültürü, insanlarındaki o renklilik, canlılık, doğallık, kısacası Marakeş'te yaşamın ritmi hayrete düşürür Canetti'yi.
1: Çok merak ettim. Hemen alıp okuyacağım.
0: Marakeş'in anlamı ne?
1: Tanrı'nın ülkesi anlamına geliyor. Berberice bir kelime.
0: Şimdi söyleyin bakalım. Neden geldiniz Tanrı'nın ülkesinden medeniyetlerin beşiği Anadolu'ya?
1: Tanışmak için.
0: Kiminle tanışmak için?
1: Yunus Emre'nin torunlarıyla tanışmak için.
0: Yunus'u nereden biliyorsunuz siz?
1: Ben Arapça ve Fransızca biliyorum. Bir gün Marakeş'te sizinki gibi bir sahafta Fransızca bir kitap gördüm. Üzerinde Yunus Emre Divanı yazıyordu. Kitabı açtım ve ilk şiiri okudum.
0: Bildik gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler. Aşk şarabın içen canlar, uymaz göçmeye konmaya.
1: Ezbere biliyorsunuz.
0: Niye şaşırıyorsunuz? Yunus bu. Sizi ta Kuzey Afrika'dan alır, buraya getirir. Bize de aşk diyarını gezdirir. Sonra ne oldu? Anlatın lütfen.
1: Sonra kitabı elimden bırakamadım. Kitaptaki bütün şiirleri okudum. Yunus Emre'yi araştırdım, ilahilerini dinledim, çok etkilendim. Yunus Emre'yi aslından okumaya, buraya gelip bu kültürü tanımaya, Yunus'un torunlarıyla tanışmaya karar verdim.
0: Sevdiniz mi Yunus'un torunlarını?
1: Evet, bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını seviyorum.
0: Peki nasıl yaşıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz?
1: Bir yıl sadece Türkçe kursuna gittim. Çok güzel geçti. Ama param bitmişti. İyi tarafı artık Türkçe biliyordum. Tercüme bürolarına başvurdum ve tercüme yapmaya başladım. Kalan zamanlarımda turistlere rehberlik de yapıyorum.
0: Çok güzel. O zaman artık buralardasın.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Ben adınızı sormayı unuttum.
1: Benim adım Yusuf. Sizin adınız ne?
0: Benim adım da Alper.
1: Çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf. Gidiyor musun yoksa?
1: Ben aslında sizden kitap almaya gelmiştim. Bana birkaç kitap tavsiye edebilir misiniz?
0: Olur tabii, memnuniyetle. Şiir sever misiniz?
1: Evet, şiiri çok severim. Kendim de küçük şiirler yazıyorum.
0: Çok güzel. Ben mesela Sezai Karakoç'un şiirlerini çok severim. Sana da tavsiye ederim. Bence bugünün Yunus Emre'si odur. Türkiye'nin en önemli şairlerinden ve düşünürlerinden biridir. Yaklaşık 60 kitabı var.
1: Çok merak ettim. Kitaplarını görebilir miyim? Ne tarafta?
0: Sezai Karakoç'un tüm kitabı şu iki rafta. Bak hemen şurada.
1: Başlangıç için hangi kitabını önerirsiniz?
0: Ben Şah Damar, Körfez, Sesler kitabını çok severim. Bak sana köşe şiirinden küçük bir bölüm okuyayım. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyaların görülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmişsin.

0: topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Nasıl, beğendin mi bu şiirin ilk bölümü?
1: Çok güzel bir şiir, çok beğendim. Bu kitabı alabilir miyim? Fiyatı ne kadar?
0: Bu kitap benim sana hediyem olsun.
1: Sağ olun ama kabul edemem.
0: Lütfen kabul et. Sadece küçük bir hediye.
1: Peki, çok teşekkür ederim Alper Bey. Tanıştığımıza çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf. Ben de çok memnun oldum. Bu şiirleri oku. Bir dahaki gelişinde Sezai Karakoç konuşalım, olur mu?
1: Peki, olur. Tekrar çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle Yusuf.

0: Kitap Ayracı.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Yurt FM, Sibel Seyfarsıtman, Soğudur Rodan.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret ve enerji işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini sürdürürken ortak enerji projeleri ve özel sektör işbirliklerine de önem vereceğini açıkladı. İki lider bölgesel ve uluslararası konularda ortak tutumlarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan stratejik işbirliğini geliştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda işbirlikleri ele alındı. Gazze başta olmak üzere bölgesel konularda görüşüldü. İki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize muafiyetini öngören anlaşma da imzalandı.

Suriye 14 yıl aradan sonra Cidde Başkonsolosluğunu yeniden açtı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi yetkililer ve yabancı diplomatların katılımıyla gerçekleştirilen törende Suriye bayrağını göndere çekti ve başkonsolosluğun resmi açılışını yaptı. Cidde'deki başkonsolosluk devrik rejim döneminde 2012 yılında faaliyetlerini dondurmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemesini sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yaptığı iddiasını yalanladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemelerinin sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada söz konusu kararın tüm ülkeler için geçerli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ticaret hacminin Ocak-Nisan döneminde %24 artarak 1,35 milyar doları aştığı vurgulandı. Yetkililer kamuoyunu asılsız iddialara itibar etmemesi konusunda uyardı.

Plastik İşbirliği'nde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri işbirliğinde yeni bir dönem başlıyor. TCG Meltem 11 Mayıs'ta ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'nı ziyaret edecek. Türk heyeti limanda askeri eğitim kurumlarını inceleyecek ve lojistik işbirliği olanaklarını değerlendirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Lazkiye Limanı'nın ülke için can damarı niteliğinde olduğunu, ticaret, lojistik ve savunma alanlarında stratejik önem taşıdığını vurguladı. Limanın Suriye ürünlerinin yurt dışına açıldığı ana nokta olması da dikkat çekiyor.

Suriye ve Fransa savunma görüşmelerinde ortak konular ele alındı. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Şam'da Fransa Cumhurbaşkanlığı Özel Kurmay Başkanı General Vincent Giraud liderliğindeki Fransız heyetini kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kuruluyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kurmayı planlıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, projenin hayata geçirilmesi halinde 250 bin kişiye istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat sağlanabileceğini söyledi. Narbay, mevcut 6 milyar dolarlık atıl makine kapasitesinin kullanılacağını, bölgenin Türk hükümeti tarafından yönetileceğini ve güvenliğin Türk ordusu kontrolünde olacağını açıkladı.

aileye gıda yardımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası dağıttı. Marat Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul'daki ailelere salça, pirinç, makarna, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler ulaştırıldı. Dernek yetkilileri Suriye halkına yardım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Türkmen halklarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hammam Hammudi ile bir araya geldi. Görüşmede Bakanlar Kurulu'nun oluşturulması ve Türkmenlerin hakları ele alındı. Ağa başkentte yürüttüğü siyasi temaslar kapsamında koordineli çalışmalarına devam ediyor. Türkmen Milletvekilleri Bloğu Başkanı Erşat Salih'i de ziyaretlerini sürdürüyor.

0: yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler.
3: Merhaba. Bitkiler arasında suyu en az ben seviyorum. Kışın ayda bir kere su içiyorum ve bana yetiyor. En çok çöllerde yaşıyorum. Bazı arkadaşlarım çiçek açıyor. Diğer bitkiler gibi beni elinizle sevmeyin. Benim dikenlerim var. Bilin bakalım. Ben kimim?
2: Bu bitkinin adı kaktüs. Adını Yunanca kaktüs kelimesinden alıyor. Kaktüsün Yunanca anlamı dikenli. Bu bitkinin yaklaşık 2000 türü var. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Radyo Yurt FM. Radyo Yurt FM.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Hayvanların en büyüğü benim. Okyanuslarda yaşıyorum. Boyum 30 metreye, ağırlığım 190 tona yakın. Kafamın üzerinde bir delik var. Bu delik sayesinde nefes alıyorum. Çok uzun süre suyun altında kalıyorum. Bazen de nefes almak için suyun dışına çıkıyorum. Gözlerim büyük kafamın iki yanında ve çok iyi görmüyor. Ama kulaklarım gözlerimden daha hassas. Her şeyi duyuyorum. Bil bakalım, ben kimim?

0: Bu canlıyı tanıdınız mı? Bu bir balina. İsminin anlamı büyük deniz canlısı. Diğer balıklarla arasındaki en büyük fark kuyruklarıdır. Balıkların kuyrukları dik, balinalarınsa yataydır. Bil bakalım. Hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Şimdi şöyle yapalım, haberlerimize doğru bir gidelim. Senin tamam. daha önceki albümde yer alan bir eser, o bizi götürsün. Haberlerden sonra biz yine canlı canlı burada olalım, olur mu?
1: Pekala, hadi bakalım.
0: Değerli dinleyenler, 16 haberlerinden sonra sevgili Deniz Toprak'la olan bu güzel radyo konserimiz devam edecek. Sizler bir nefeslenin. 10 dakika sonra biz yine aynı kadro burada olacağız. İsteklerinizi de yazmaya devam edebilirsiniz. Biz içeride ona göz atacağız. İkinci bölüm bol istekleriniz olacak.

0: Efendim yeniden biz huzurlarınızdayız. Programımızın ikinci saati başladı ve deniz toprakla olan bu canlı radyo konserimiz devam ediyor. Sevgili Deniz, son çalışmaların ne durumda? Biraz ondan bahsetsene bize.
1: Güzel çalışmalar hayata geçecek inşallah. Bununla ilgili çok güzel düşüncelerimiz var, fikirlerimiz var. Kimi stüdyo aşamasında, hatta bir tanesini sevgili Önder Meral'le yapacağız. Gerçekten çok güzel bir türkü olacak ama sürpriz diyoruz tabii. Bilgi vermiyoruz. Bunları tabii bir ara durdurduk. Önemli olan ülkemizin huzuru, birbirimize olan bağlılığımız tabii ki. Hani bu mutlaka güzel günler gelecek, ben kalben inanıyorum. Ondan sonra huzurla yapacağız işte. İşlerimizi devam edeceğiz. Ama tabii ki her zaman söylüyorum, herkes vakıf olduğu, usta olduğu...

0: İnanıyorum ben. Bir acı çekmiyorum şimdi. Bir görevim, bir amacım olduğunu bildikçe hayattan korkmuyorum artık.
1: Yurdumuzun sesi Yurt Efendim.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret ve enerji işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini sürdürürken ortak enerji projeleri ve özel sektör işbirliklerine de önem vereceğini açıkladı. İki lider bölgesel ve uluslararası konularda ortak tutumlarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan stratejik işbirliğini geliştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda işbirlikleri ele alındı. Gazze başta olmak üzere bölgesel konularda görüşüldü. İki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize muafiyetini öngören anlaşma da imzalandı.

Suriye 14 yıl aradan sonra Cidde Başkonsolosluğunu yeniden açtı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi yetkililer ve yabancı diplomatların katılımıyla gerçekleştirilen törende Suriye bayrağını göndere çekti ve başkonsolosluğun resmi açılışını yaptı. Cidde'deki başkonsolosluk devrik rejim döneminde 2012 yılında faaliyetlerini dondurmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemesini sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yaptığı iddiasını yalanladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemelerinin sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada söz konusu kararın tüm ülkeler için geçerli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ticaret hacminin Ocak-Nisan döneminde %24 artarak 1,35 milyar doları aştığı vurgulandı. Yetkililer kamuoyunu asılsız iddialara itibar etmemesi konusunda uyardı.

arasında askeri ve lojistik işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri işbirliğinde yeni bir dönem başlıyor. TCG Meltem 11 Mayıs'ta ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'nı ziyaret edecek. Türk heyeti limanda askeri eğitim kurumlarını inceleyecek ve lojistik işbirliği olanaklarını değerlendirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Lazkiye Limanı'nın ülke için can damarı niteliğinde olduğunu, ticaret, lojistik ve savunma alanlarında stratejik önem taşıdığını vurguladı. Limanın Suriye ürünlerinin yurt dışına açıldığı ana nokta olması da dikkat çekiyor.

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Şam'da Fransa Cumhurbaşkanlığı Özelkurmay Başkanı General Versan Ciro liderliğindeki Fransız heyetini kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kuruluyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kurmayı planlıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, projenin hayata geçirilmesi halinde 250 bin kişiye istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat sağlanabileceğini söyledi. Narbay, mevcut 6 milyar dolarlık atıl makine kapasitesinin kullanılacağını, bölgenin Türk hükümeti tarafından yönetileceğini ve güvenliğin Türk ordusu kontrolünde olacağını açıkladı.

Taşı Derneği İdlib'de 550 aileye gıda yardımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası dağıttı. Marat Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul'daki ailelere salça, pirinç, makarna, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler ulaştırıldı. Dernek yetkilileri Suriye halkına yardım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Türkmen halklarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hammam Hammudi ile bir araya geldi. Görüşmede Bakanlar Kurulu'nun oluşturulması ve Türkmenlerin hakları ele alındı. Ağa başkentte yürüttüğü siyasi temaslar kapsamında koordineli çalışmalarına devam ediyor. Türkmen Milletvekilleri Bloğu Başkanı Erşat Salih'i de ziyaretlerini sürdürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: çok iyi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Anadolu Anlatıları.
2: Alacadağ'ın Devi Efsanesi. Erzurum'un Oltu ilçesi Alacadağ'ın eteklerine kurulmuştur. Vaktiyle Alacadağ'da geyikler sürü halinde dolaşırmış. Hal böyle olunca Oltu'nun gençlerini bir av merakı sarmış. Yine bir av mevsiminde dağa çıkan gençler kendilerini korkutan bir canavarla karşılaşmış. Meğer Alacadağ'da bir dev yaşıyormuş. Devi gören gençler heyecanla Oltu'ya inip durumu halka anlatmışlar. Fakat her birinin tarif ettiği dev, diğerlerinin anlattıklarından tamamen farklıymış. Kimi devin yedi başlı olduğunu, kimi bir dudağının yerde, bir dudağının gökte olduğunu söylüyormuş. Kimine göre devin tek bir gözü varmış, kimi ise kazma gibi dişlerinden bahsediyormuş. Devin var olduğundan emin olsalar da neye benzediği konusunda herkes farklı şeyler anlatıyormuş. Meğer Alacadağ'ın devi her seferinde şekilden şekle giren bir varlıkmış. Değişmeyen tek özelliği ise renginin sarı oluşuymuş. Önce dağdaki geyikleri, keçileri yiyip bitiren dev sonraları kurda kuşa sarmış. Alacadağ'da yiyecek bir şey kalmayınca köylere musallat olmuş. Zavallı köylüler ne gündüz tarlalarına gidip çalışabilmişler, ne de geceleri rahat bir uyku uyuyabilmişler. Kendi evlerine kapanık kalmışlar. Bu tutsak hayatı canlarına yetmiş köylülerin. Evet, güçlerinin devle savaşmak için yeterli olmadığını biliyorlarmış. Ama başlarındaki bu beladan da kurtulmaları gerekiyormuş. Düşünmüşler, taşınmışlar, akıllarına Çatal Yürek adlı cesur delikanlı gelmiş. Çatal Yürek, her şeye gücü yeten, her derdin çaresini bilen keramet sahibi bir gençmiş. Köylüler hemen Çatal Yürek'in kapısını çalmışlar. "Ocağına düştük Çatal Yürek, yardımına ihtiyacımız var," diyerek anlatmışlar içine düştükleri çaresizliği. Bileği kuvvetli, yüreği mert Çatal Yürek köylülerin bu durumuna çok üzülmüş. "Siz merak etmeyin, kısa zamanda eski huzurlu günlerinize geri döneceksiniz," demiş. Zırhını kuşanan Çatal Yürek Alacadağ'ın yolunu tutmuş. Dağın eteklerini yarıladığında devin mağarasını görmüş. İçeriye şöyle bir uzatmış başını, her yer zifiri karanlık. Sonra göğe çevirmiş yüzünü, ay gümüş bir tepsi gibi parlıyormuş. Çatal Yürek mağaranın önüne oturmuş. Yanık sesiyle aya yalvarmaya başlamış. "Bu karanlık gecede devi göremezsem, verdiğim sözü yerine getiremezsem, çaresiz halkı hayal kırıklığına uğratırım. Onlara karşı mahcup olurum. Ne olur yoluma ışık ol," demiş. Bu yakarıştan çok etkilenen ay, gökyüzünden kopup Çatal Yürek'in başına konmuş. Çatal Yürek, başındaki ayla birlikte mağaraya girmiş. Mağaranın içini dolduran ay ışığı karşısında devin gözleri kamaşmış, aklı başından gitmiş. Diz çöküp Çatal Yürek'e yalvarmaya başlamış.
3: "Ey başına nur konmuş yiğit, ben ettim sen etme, bağışla şu zavallıyı," demiş.
2: Dev acıyan Çatal Yürek onu öldürmemiş ama o günden sonra ne devi gören olmuş ne de Çatal Yüreği. Oltulara göre o ikisinin yerini bilse bilse gökteki ay bilirmiş.
1: Bu program Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.
4: Müzik
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Bir güzelden ötürü, ey canım.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Geleneksel Türk sanatları, klasik İslam düşüncesinin ortaya çıkardığı en güzel ürünlerden biridir. Bu sanatlar, İslam felsefesini insanlara anlatmak için çok önemlidir. Sanatçı eserini yaparken ruhundaki güzellikleri de eserine yansıtır. Çünkü klasik sanatlarımız gerçek güzelliği anlatırlar. Bir batılı sanat tarihçisi şöyle demiştir: Doğu sanatında asla çirkinlik bulamazsınız.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret ve enerji işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini sürdürürken ortak enerji projeleri ve özel sektör işbirliklerine de önem vereceğini açıkladı. İki lider bölgesel ve uluslararası konularda ortak tutumlarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan stratejik işbirliğini geliştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda işbirlikleri ele alındı. Gazze başta olmak üzere bölgesel konularda görüşüldü. İki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize muafiyetini öngören anlaşma da imzalandı.

Suriye 14 yıl aradan sonra Cidde Başkonsolosluğunu yeniden açtı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi yetkililer ve yabancı diplomatların katılımıyla gerçekleştirilen törende Suriye bayrağını göndere çekti ve Başkonsolosluğun resmi açılışını yaptı. Cidde'deki Başkonsolosluk, devrik rejim döneminde 2012 yılında faaliyetlerini dondurmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemesini sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yaptığı iddiasını yalanladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemelerinin sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada söz konusu kararın tüm ülkeler için geçerli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ticaret hacminin Ocak-Nisan döneminde %24 artarak 1,35 milyar doları aştığı vurgulandı. Yetkililer kamuoyunu asılsız iddialara itibar etmemesi konusunda uyardı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri ve lojistik işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri işbirliğinde yeni bir dönem başlıyor. TCG Meltem 11 Mayıs'ta ilk kez Suriye'nin Laskiye Limanı'nı ziyaret edecek. Türk heyeti limanda askeri eğitim kurumlarını inceleyecek ve lojistik işbirliği olanaklarını değerlendirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Laskiye Limanı'nın ülke için can damarı niteliğinde olduğunu, ticaret, lojistik ve savunma alanlarında stratejik önem taşıdığını vurguladı. Limanın Suriye ürünlerinin yurt dışına açıldığı ana nokta olması da dikkat çekiyor.

Fransa savunma görüşmelerinde ortak konular ele alındı. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasraş, Şam'da Fransa Cumhurbaşkanlığı Özel Kurmay Başkanı General Vincent Giraud liderliğindeki Fransız heyetini kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kuruluyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kurmayı planlıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, projenin hayata geçirilmesi halinde 250 bin kişiye istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat sağlanabileceğini söyledi. Narbay, mevcut 6 milyar dolarlık atıl makine kapasitesinin kullanılacağını, bölgenin Türk hükümeti tarafından yönetileceğini ve güvenliğin Türk ordusu kontrolünde olacağını açıkladı.

Sadaka Taşı Derneği İdlib'de 550 aileye gıda yardımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası dağıttı. Marat Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul'daki ailelere salça, pirinç, makarna, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler ulaştırıldı. Dernek yetkilileri Suriye halkına yardım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Mehmet Seman Ağ Bağdat'ta Türkmen halklarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağ Bağdat'ta Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hammam Hammudi ile bir araya geldi. Görüşmede Bakanlar Kurulu'nun oluşturulması ve Türkmenlerin hakları ele alındı. Ağ, başkentte yürüttüğü siyasi temaslar kapsamında koordineli çalışmalarına devam ediyor. Türkmen Milletvekilleri Bloğu Başkanı Erşat Salih'i de ziyaretlerini sürdürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Mutfaktayım ay kızım. Sana sürprizim var. Çok beğeneceksin.
1: Yanına geliyorum o zaman.
2: Gözlerini kapat ay kızım. Sürpriz bozulmasın.
1: Anlaştık.
2: Şimdi gözlerini aç ay kızım.
1: Açıyorum. Aa, bu mutfağın haline Keloğlan.
2: Sana kek yaptım ay kızım.
1: Ah Keloğlan, yine her yeri batırdın.
2: Eve geç gelirim suç. Evde sana kek yapıyorum. Yine suç ya.
1: Kek yapmana tabii ki sevindim. Ama çikolatayı mikrodalga fırında veya ocakta eritmeyelim. Çünkü erittiğimiz

0: sonrasında zor yıkanır.
1: Ben yıkarım ay kızım. Sen yorulma.
0: Bence daha temiz bir yöntem deneyelim. Sen de yorulma, ben de.
1: Ne yapalım peki? Hazır mı alalım?
0: Bir kap içine az miktarda ılık su hazırlayalım. Eritmek istediğimiz çikolatayı ağzı kilitli bir poşete koyalım.
1: Sonra da poşetin ağzını kapatalım ve ılık suyun içine batıralım. Değil mi?
0: Ya.
1: O zaman çikolata birkaç dakika içinde erir ve kullanmaya hazır hale gelir.
0: İşte bu kadar.
1: Bir akıl iyidir ama iki akıl daha da iyidir.

0: Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler. Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

6. Bölüm. Sınır ötesi hastaneler, modern tıbbın şefkat yüzü. Savaşın en büyük yıkımı sağlık altyapısında yaşanmış, hastaneler kullanılamaz hale gelmiş ve ilaç tedariği tamamen kesilmişti. Türkiye Cumhuriyeti bu insani krizin merkezine yaşatma idealini koyarak sınır ötesinde modern hastaneler inşa etmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tam teşekküllü devlet hastanelerini aratmayan bu tesisler Çobanbey, Elbap, Afrin, Mare ve Azez gibi stratejik noktalarda yükseldi. Bu hastaneler sadece acil müdahale birimleri değil, içinde tomografi cihazlarından MR ünitelerine, modern ameliyathanelerden yoğun bakım servislerine kadar her türlü imkanın bulunduğu şifa merkezleridir. Bu bölümde Türkiye Cumhuriyeti'nin bu hastaneler aracılığıyla her yıl milyonlarca poliklinik hizmeti sunmasını ve binlerce hayat kurtaran cerrahi operasyonu gerçekleştirmesini ele alıyoruz. Hastanelerde Türk ve Suriyeli doktorlar Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı imkanlarla omuz omuza çalışmaktadır. Bir anne adayının güvenle doğum yapmasından diyaliz hastasının hayata tutunmasına kadar her aşamada Türkiye Cumhuriyeti'nin imzası vardır. Bu devasa yatırımlar bölge halkına yalnız değilsiniz mesajını veren en güçlü kanıttır. Şifa dağıtan bu eller Türkiye Cumhuriyeti'nin merhametinin sınır tanımadığını tüm dünyaya göstermektedir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret ve enerji işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini sürdürürken ortak enerji projeleri ve özel sektör işbirliklerine de önem vereceğini açıkladı. İki lider bölgesel ve uluslararası konularda ortak tutumlarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan stratejik işbirliğini geliştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ticaret, enerji, savunma, eğitim,

kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda işbirlikleri ele alındı. Gazze başta olmak üzere bölgesel konularda görüşüldü. İki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize muafiyetini öngören anlaşma da imzalandı.

Suriye 14 yıl aradan sonra Cidde Başkonsolosluğunu yeniden açtı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi yetkililer ve yabancı diplomatların katılımıyla gerçekleştirilen törende Suriye bayrağını göndere çekti ve başkonsolosluğun resmi açılışını yaptı. Cidde'deki başkonsolosluk devrik rejim döneminde 2012 yılında faaliyetlerini dondurmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemesini sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yaptığı iddiasını yalanladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemelerinin sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada söz konusu kararın tüm ülkeler için geçerli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ticaret hacminin Ocak-Nisan döneminde %24 artarak 1,35 milyar doları aştığı vurgulandı. Yetkililer kamuoyunu asılsız iddialara itibar etmemesi konusunda uyardı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri ve lojistik işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri işbirliğinde yeni bir dönem başlıyor. TCG Meltem 11 Mayıs'ta ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'nı ziyaret edecek. Türk heyeti limanda askeri eğitim kurumlarını inceleyecek ve lojistik işbirliği olanaklarını değerlendirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Lazkiye Limanı'nın ülke için can damarı niteliğinde olduğunu, ticaret, lojistik ve savunma alanlarında stratejik önem taşıdığını vurguladı. Limanın Suriye ürünlerinin yurt dışına açıldığı ana nokta olması da dikkat çekiyor.

Suriye ve Fransa savunma görüşmelerinde ortak konular ele alındı. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Şam'da Fransa Cumhurbaşkanlığı Özel Kurmay Başkanı General Vincent Giraud liderliğindeki Fransız heyetini kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kuruluyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kurmayı planlıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, projenin hayata geçirilmesi halinde 250 bin kişiye istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat sağlanabileceğini söyledi. Narbay, mevcut 6 milyar dolarlık atıl makine kapasitesinin kullanılacağını, bölgenin Türk hükümeti tarafından yönetileceğini ve güvenliğin Türk ordusu kontrolünde olacağını açıkladı.

İdlib'de 550 aileye gıda yardımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası dağıttı. Marat Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul'daki ailelere salça, pirinç, makarna, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler ulaştırıldı. Dernek yetkilileri Suriye halkına yardım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Türkmen halklarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hammam Hammudi ile bir araya geldi. Görüşmede Bakanlar Kurulu'nun oluşturulması ve Türkmenlerin hakları ele alındı. Ağa başkentte yürüttüğü siyasi temaslar kapsamında koordineli çalışmalarına devam ediyor. Türkmen Milletvekilleri Bloğu Başkanı Erşat Salih'i de ziyaretlerini sürdürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: kaptan.
1: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret ve enerji işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini sürdürürken ortak enerji projeleri ve özel sektör işbirliklerine de önem vereceğini açıkladı. İki lider bölgesel ve uluslararası konularda ortak tutumlarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan stratejik işbirliğini geliştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda işbirlikleri ele alındı. Gazze başta olmak üzere bölgesel konularda görüşüldü. İki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize muafiyetini öngören anlaşma da imzalandı.

Suriye 14 yıl aradan sonra Cidde Başkonsolosluğunu yeniden açtı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi yetkililer ve yabancı diplomatların katılımıyla gerçekleştirilen törende Suriye bayrağını göndere çekti ve Başkonsolosluğun resmi açılışını yaptı. Cidde'deki Başkonsolosluk, devrik rejim döneminde 2012 yılında faaliyetlerini dondurmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemesini sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yaptığı iddiasını yalanladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemelerinin sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada söz konusu kararın tüm ülkeler için geçerli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ticaret hacminin Ocak-Nisan döneminde %24 artarak 1,35 milyar doları aştığı vurgulandı. Yetkililer kamuoyunu asılsız iddialara itibar etmemesi konusunda uyardı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri ve lojistik işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri işbirliğinde yeni bir dönem başlıyor. TCG Meltem 11 Mayıs'ta ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'nı ziyaret edecek. Türk heyeti limanda askeri eğitim kurumlarını inceleyecek ve lojistik işbirliği olanaklarını değerlendirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Lazkiye Limanı'nın ülke için can damarı niteliğinde olduğunu, ticaret, lojistik ve savunma alanlarında stratejik önem taşıdığını vurguladı. Limanın Suriye ürünlerinin yurt dışına açıldığı ana nokta olması da dikkat çekiyor.

Suriye ve Fransa savunma görüşmelerinde ortak konular ele alındı. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Şam'da Fransa Cumhurbaşkanlığı Özel Kurmay Başkanı General Vincent Giraud liderliğindeki Fransız heyetini kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kuruluyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kurmayı planlıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, projenin hayata geçirilmesi halinde 250 bin kişiye istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat sağlanabileceğini söyledi. Narbay, mevcut 6 milyar dolarlık atıl makine kapasitesinin kullanılacağını, bölgenin Türk hükümeti tarafından yönetileceğini ve güvenliğin Türk ordusu kontrolünde olacağını açıkladı.

Sadaka Taşı Derneği İdlib'de 550 aileye gıda yardımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası dağıttı. Marat Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul'daki ailelere salça, pirinç, makarna, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler ulaştırıldı. Dernek yetkilileri Suriye halkına yardım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Türkmen halklarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hammam Hammudi ile bir araya geldi. Görüşmede Bakanlar Kurulu'nun oluşturulması ve Türkmenlerin hakları ele alındı. Ağa başkentte yürüttüğü siyasi temaslar kapsamında koordineli çalışmalarına devam ediyor. Türkmen Milletvekilleri Bloğu Başkanı Erşat Salih'i de ziyaretlerini sürdürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Siz benden ne kadar nefret etseniz de bir anne olarak sizi en iyi anlayan benim. O yüzden hakkınızı helal edin Saniye Hanım.
1: Helal olsun.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ayten Altman'ın seslendirdiği Son Bir Defa şarkı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Neşe Karaböcek'in seslendirdiği Kulakların Çınlasın şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ajda Pekkan'ın seslendirdiği Yere Bakan Yürek Yakan şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret ve enerji işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini sürdürürken ortak enerji projeleri ve özel sektör işbirliklerine de önem vereceğini açıkladı. İki lider bölgesel ve uluslararası konularda ortak tutumlarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan stratejik işbirliğini geliştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda işbirlikleri ele alındı. Gazze başta olmak üzere bölgesel konularda görüşüldü. İki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize muafiyetini öngören anlaşma da imzalandı.

Suriye 14 yıl aradan sonra Cidde Başkonsolosluğunu yeniden açtı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi yetkililer ve yabancı diplomatların katılımıyla gerçekleştirilen törende Suriye bayrağını göndere çekti ve başkonsolosluğun resmi açılışını yaptı. Cidde'deki başkonsolosluk, devrik rejim döneminde 2012 yılında faaliyetlerini dondurmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemesini sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yaptığı iddiasını yalanladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemelerinin sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada söz konusu kararın tüm ülkeler için geçerli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ticaret hacminin Ocak-Nisan döneminde %24 artarak 1,35 milyar doları aştığı vurgulandı. Yetkililer kamuoyunu asılsız iddialara itibar etmemesi konusunda uyardı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri ve lojistik işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri işbirliğinde yeni bir dönem başlıyor. TCG Meltem 11 Mayıs'ta ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'nı ziyaret edecek. Türk heyeti limanda askeri eğitim kurumlarını inceleyecek ve lojistik işbirliği olanaklarını değerlendirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Lazkiye Limanı'nın ülke için can damarı niteliğinde olduğunu, ticaret, lojistik ve savunma alanlarında stratejik önem taşıdığını vurguladı. Limanın Suriye ürünlerinin yurt dışına açıldığı ana nokta olması da dikkat çekiyor.

Fransa savunma görüşmelerinde ortak konular ele alındı. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Şam'da Fransa Cumhurbaşkanlığı Özel Kurmay Başkanı General Vincent Giraud liderliğindeki Fransız heyetini kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kuruluyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kurmayı planlıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, projenin hayata geçirilmesi halinde 250 bin kişiye istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat sağlanabileceğini söyledi. Narbay, mevcut 6 milyar dolarlık atıl makine kapasitesinin kullanılacağını, bölgenin Türk hükümeti tarafından yönetileceğini ve güvenliğin Türk ordusu kontrolünde olacağını açıkladı.

gıda yardımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası dağıttı. Marat Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul'daki ailelere salça, pirinç, makarna, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler ulaştırıldı. Dernek yetkilileri, Suriye halkına yardım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Türkmen halklarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı

Abdurrahman Hammudi ile bir araya geldi. Görüşmede Bakanlar Kurulu'nun oluşturulması ve Türkmenlerin hakları ele alındı. Ağa başkentte yürüttüğü siyasi temaslar kapsamında koordineli çalışmalarına devam ediyor. Türkmen Milletvekilleri Bloğu Başkanı Erşat Salih'i de ziyaretlerini sürdürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Bitkiler arasında suyu en az ben seviyorum. Kışın ayda bir kere su içiyorum ve bana yetiyor. En çok çöllerde yaşıyorum. Bazı arkadaşlarım çiçek açıyor. Diğer bitkiler gibi beni elinizle sevmeyin. Benim dikenlerim var. Bilin bakalım, ben kimim?
1: Bu bitkinin adı kaktüs. Adını Yunanca kaktos kelimesinden alıyor. Kaktosun Yunanca anlamı dikenli. Bu bitkinin yaklaşık 2000 türü var. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

ihtimal maaşları tahammülüm ederdi. Ya beni adam gibisi ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmedim. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Hayvanların en büyüğü benim. Okyanuslarda yaşıyorum. Boyum 30 metreye, ağırlığım 190 tona yakın. Kafamın üzerinde bir delik var. Bu delik sayesinde nefes alıyorum. Çok uzun süre suyun altında kalıyorum. Bazen de nefes almak için suyun dışına çıkıyorum. Gözlerim büyük kafamın iki yanında ve çok iyi görmüyor. Ama kulaklarım gözlerimden daha hassas. Her şeyi duyuyorum. Bil bakalım, ben kimim?

0: Bu canlıyı tanıdınız mı? Bu bir balina. İsminin anlamı büyük deniz canlısı. Diğer balıklarla arasındaki en büyük fark kuyruklarıdır. Balıkların kuyrukları dik, balinalarınsa yataydır. Bil bakalım hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret ve enerji işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini sürdürürken ortak enerji projeleri ve özel sektör işbirliklerine de önem vereceğini açıkladı. İki lider bölgesel ve uluslararası konularda ortak tutumlarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan stratejik işbirliğini geliştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda işbirlikleri ele alındı. Gazze başta olmak üzere bölgesel konularda görüşüldü. İki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize muafiyetini öngören anlaşma da imzalandı.

Suriye 14 yıl aradan sonra Cidde Başkonsolosluğunu yeniden açtı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi yetkililer ve yabancı diplomatların katılımıyla gerçekleştirilen törende Suriye bayrağını göndere çekti ve Başkonsolosluğun resmi açılışını yaptı. Cidde'deki Başkonsolosluk, devrik rejim döneminde 2012 yılında faaliyetlerini dondurmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemesini sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yaptığı iddiasını yalanladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemelerinin sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada söz konusu kararın tüm ülkeler için geçerli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ticaret hacminin Ocak-Nisan döneminde %24 artarak 1,35 milyar doları aştığı vurgulandı. Yetkililer kamuoyunu asılsız iddialara itibar etmemesi konusunda uyardı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri ve lojistik işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri işbirliğinde yeni bir dönem başlıyor. TCG Meltem 11 Mayıs'ta ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'nı ziyaret edecek. Türk heyeti limanda askeri eğitim kurumlarını inceleyecek ve lojistik işbirliği olanaklarını değerlendirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Lazkiye Limanı'nın ülke için can damarı niteliğinde olduğunu, ticaret, lojistik ve savunma alanlarında stratejik önem taşıdığını vurguladı. Limanın Suriye ürünlerinin yurt dışına açıldığı ana nokta olması da dikkat çekiyor.

Fransa savunma görüşmelerinde ortak konular ele alındı. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Şam'da Fransa Cumhurbaşkanlığı Özel Kurmay Başkanı General Vincent Giraud liderliğindeki Fransız heyetini kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kuruluyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kurmayı planlıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, projenin hayata geçirilmesi halinde 250 bin kişiye istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat sağlanabileceğini söyledi. Narbay, mevcut 6 milyar dolarlık atıl makine kapasitesinin kullanılacağını, bölgenin Türk hükümeti tarafından yönetileceğini ve güvenliğin Türk ordusu kontrolünde olacağını açıkladı.

Sadaka Taşı Derneği İdlib'de 550 aileye gıda yardımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası dağıttı. Marat Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul'daki ailelere salça, pirinç, makarna, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler ulaştırıldı. Dernek yetkilileri, Suriye halkına yardım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Türkmen halklarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hammam Hammudi ile bir araya geldi. Görüşmede Bakanlar Kurulu'nun oluşturulması ve Türkmenlerin hakları ele alındı. Ağa başkentte yürüttüğü siyasi temaslar kapsamında koordineli çalışmalarına devam ediyor. Türkmen Milletvekilleri Bloğu Başkanı Erşat Salih'i de ziyaretlerini sürdürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yunus Emre Enstitüsü Edebiyat Serisi Seviye A1-A2 Nasreddin Hoca'dan Fıkralar. Hırsızın hiç mi suçu yok? Bir gün hırsızlar Nasreddin Hoca'nın eşeğini çalmışlar. Nasreddin Hoca çok üzülmüş ve bunu komşularına anlatmış. Komşularından biri, "Hocam, niçin ahırın kapısını kilitlemedin?" demiş. Bir başka komşusuysa, "Ahırınıza hırsız giriyor ve sen uyuyorsun. Ne kadar uykucu bir insansın!" diye Nasreddin Hoca'ya bağırmış. Bir diğer komşusu da, "Hocam, hırsızlar eşeğini çalmışlar ama suçlu sensin. Çünkü senin ahırın çok eski ve kapısı sağlam değil." demiş. Nasreddin Hoca kızmış ve "Tamam, ben suçluyum ama hırsızın hiç mi suçu yok?" demiş.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret ve enerji işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini sürdürürken ortak enerji projeleri ve özel sektör işbirliklerine de önem vereceğini açıkladı. İki lider bölgesel ve uluslararası konularda ortak tutumlarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan stratejik işbirliğini geliştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda işbirlikleri ele alındı. Gazze başta olmak üzere bölgesel konularda görüşüldü. İki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize muafiyetini öngören anlaşma da imzalandı.

Suriye 14 yıl aradan sonra Cidde Başkonsolosluğunu yeniden açtı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi yetkililer ve yabancı diplomatların katılımıyla gerçekleştirilen törende Suriye bayrağını göndere çekti ve başkonsolosluğun resmi açılışını yaptı. Cidde'deki başkonsolosluk devrik rejim döneminde 2012 yılında faaliyetlerini dondurmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemesini sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yaptığı iddiasını yalanladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemelerinin sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada söz konusu kararın tüm ülkeler için geçerli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ticaret hacminin Ocak-Nisan döneminde %24 artarak 1,35 milyar doları aştığı vurgulandı. Yetkililer kamuoyunu asılsız iddialara itibar etmemesi konusunda uyardı.

Türkiye arasında askeri ve lojistik işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri işbirliğinde yeni bir dönem başlıyor. TCG Meltem 11 Mayıs'ta ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'nı ziyaret edecek. Türk heyeti limanda askeri eğitim kurumlarını inceleyecek ve lojistik işbirliği olanaklarını değerlendirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Lazkiye Limanı'nın ülke için can damarı niteliğinde olduğunu, ticaret, lojistik ve savunma alanlarında stratejik önem taşıdığını vurguladı. Limanın Suriye ürünlerinin yurt dışına açıldığı ana nokta olması da dikkat çekiyor.

Suriye ve Fransa savunma görüşmelerinde ortak konular ele alındı. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Şam'da Fransa Cumhurbaşkanlığı Özel Kurmay Başkanı General Vincent Giro liderliğindeki Fransız heyetini kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kuruluyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kurmayı planlıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, projenin hayata geçirilmesi halinde 250 bin kişiye istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat sağlanabileceğini söyledi. Narbay, mevcut 6 milyar dolarlık atıl makine kapasitesinin kullanılacağını, bölgenin Türk hükümeti tarafından yönetileceğini ve güvenliğin Türk ordusu kontrolünde olacağını açıkladı.

Kataşı Derneği İdlib'de 550 aileye gıda yardımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası dağıttı. Marat Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul'daki ailelere salça, pirinç, makarna, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler ulaştırıldı. Dernek yetkilileri Suriye halkına yardım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Türkmen halklarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hammam Hammudi ile bir araya geldi. Görüşmede Bakanlar Kurulu'nun oluşturulması ve Türkmenlerin hakları ele alındı. Ağa başkentte yürüttüğü siyasi temaslar kapsamında koordineli çalışmalarına devam ediyor. Türkmen Milletvekilleri Bloğu Başkanı Erşat Salih'i de ziyaretlerini sürdürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

izler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.

Yaşadığımız medeniyetin köklü izlerini sizlerle buluşturacağımız programımızdan merhaba dostlar. Şöyle çayınızı ya da kahvenizi elinize alıp sırtınızı rahatça yaslayıp farklı bir kültüre yolculuk yapmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Farklılıklarımızın insanlığı zenginleştirdiğine inanan tüm dostlarla buluşmak, tanışmak ve kaynaşmak niyetiyle yola çıktık ve bu yolculuğumuzda bir arada olmanın zevkiyle bakalım neler neler paylaşacağız. Bu programda inançlarımızı, gelenek göreneklerimizi, sanatımızı, bu toplumun gelişim sürecinde ortaya çıkan davranış şekillerini, karakterini ve kuşaktan kuşağa aktarılan maddi manevi bütün değerlerini, bunların ortaya çıkış hikayelerini, zaman içerisindeki gelişimi ve yine bu toplumda bıraktığı izleri bulabileceksiniz. Orta Asya'da meydana çıkan lakin orada kalmayarak dünyanın farklı pek çok bölgesinde yaşamaya devam eden bir milletin tarihinde seyahat edeceğiz. Değişik zaman ve mekanlarda kurulan birçok devlet ve bunların diğer milletlerle yaptığı kültürel alışveriş dikkate alındığında oldukça zengin bir bakış açısından bahsedeceğiz. Renkli bir kültürün penceresinden hayata bakacağız.

toplumu ayakta tutan en önemli etkenin kültür olduğundan yola çıkınca, varlığımızı borçlu olduğumuz bu birikimlerin neler olduğuna dair biraz da ipuçları paylaşalım sizlerle. Mesela camiler, türbeler, külliyeler, medreseler, saraylar, hanlar, köprüler ve daha birçok mimari eserimizle birlikte bu eserleri ortaya koyan mimarlarımız. Onların hayatları, eserlerinin nasıl ortaya çıktığı ve tabii ülkemizin ev sahipliği yaptığı eserleri de unutmamalı.

herhangi bir yüzeyi süslemenin adına verilen bezeme. Altınlamak ya da altınla bezemek olarak özetlenebilen teship. Çok ince işlenen küçük boyutlu resimler olarak tanımlanan minyatür. Toprağı şekillendirip pişirdikten sonra renkli motiflerle süslenip kullanıma hazırlanan eşyaların adını taşıyan çini, su üstüne çizilip kağıda aktarılarak elde edilen süslemeleri renklendiren ebru sanatı. Bunların nasıl, hangi malzemelerle icra edildiği,

Neler yok ki paylaşmaya hazırlandığımız. Biraz da edebiyat der isek, Türk destanları çıkıverir karşımıza. Destanlar milletlerin inançlarını, zaferlerini, faziletlerini, milli kahramanlıklarını anlatan hikayelerdir. Her milletin olduğu gibi Türklerin de uzun yıllar varlığını koruyabilmiş, nesiller boyunca anlatıla gelmiş destanları vardır. Bazıları kurgu, bazıları ise gerçeğin ta kendisidir. Destanlarımız gerek halk tarafından, gerekse tarih araştırmacıları tarafından derlenerek günümüze kadar getirilmiştir.

Dünyanın sayılı mutfakları arasındaki yeri dikkate alındığında, Türk mutfağı da yine programımızın önemli bir detayı olarak sizlerle buluşacak sevgili dostlar. Pişirilme şekillerindeki farklılıkları kadar ortaya çıkış hikayeleri ve isimleriyle de Türk kültürünün tadları ilginizi çekecek. Türk mutfağı yemekleri, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi desteklemesinin yanı sıra vejetaryen mutfağı için de harika bir kaynak sunar. Ünü dünyayı saran lezzetlerin yanı sıra bölgeden bölgeye çeşitlenen yöresel yemeklerin kutlama, davet ve düğünlerde bambaşka bir anlam kazanarak nasıl gelenekselleştiğine de tanık olabilirsiniz.

0: sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı ve insanların görmesi için sergilenen yerler ya da yapılar, yani müzeler de var İzler programında. Arkeoloji müzelerinden sanat müzelerine, etnografya müzelerinden müzik müzelerine ve müze olarak kabul gören tarihsel anıt ve yapılar gibi birçok birikimi paylaşacağız. Yükselen bir eğilim gösteren zeka oyunları da yine bu programda. Malum, zeka oyunları bireye birçok yetik kazandırır. Fakat bunu yaparken bireylerin sosyalleşmelerine de katkıda bulunur. Bu topluma mal olan Türk strateji ve zeka oyunları da yine İzler programında kendine yer buluyor. Sonra bayramlarımız var paylaşacağımız. Birlik ve beraberliğimizi perçinleyen, paylaşmanın zevkini doruğa taşıyan ve manen zenginleştiğimiz günleri de unutmamak gerek. Kısacası, kültürümüzün geçmişten bugüne bizlere sunduğu armağanlarını, Anadolu'nun bağrında yaşadığı zengin birikimi sunmak üzere hazırladığımız İzler programımızda ilginizi çekebilecek daha pek çok konu hakkında sohbet edeceğiz dostlar. Programımızın tanıtımını yaptığımız bu ilk bölümün ardından bir sonraki hafta bakalım sizlerle ne paylaşacağız. Bir sonraki hafta aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.
1: İzler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen

zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret ve enerji işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini sürdürürken ortak enerji projeleri ve özel sektör işbirliklerine de önem vereceğini açıkladı. İki lider bölgesel ve uluslararası konularda ortak tutumlarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan stratejik işbirliğini geliştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda işbirlikleri ele alındı. Gazze başta olmak üzere bölgesel konularda görüşüldü. İki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize muafiyetini öngören anlaşma da imzalandı.

Suriye 14 yıl aradan sonra Cidde Başkonsolosluğunu yeniden açtı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi yetkililer ve yabancı diplomatların katılımıyla gerçekleştirilen törende Suriye bayrağını göndere çekti ve başkonsolosluğun resmi açılışını yaptı. Cidde'deki başkonsolosluk devrik rejim döneminde 2012 yılında faaliyetlerini dondurmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemesini sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yaptığı iddiasını yalanladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemelerinin sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada söz konusu kararın tüm ülkeler için geçerli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ticaret hacminin Ocak-Nisan döneminde %24 artarak 1,35 milyar doları aştığı vurgulandı. Yetkililer kamuoyunu asılsız iddialara itibar etmemesi konusunda uyardı.

arasında askeri ve lojistik işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri işbirliğinde yeni bir dönem başlıyor. TCG Meltem 11 Mayıs'ta ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'nı ziyaret edecek. Türk heyeti limanda askeri eğitim kurumlarını inceleyecek ve lojistik işbirliği olanaklarını değerlendirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Lazkiye Limanı'nın ülke için can damarı niteliğinde olduğunu, ticaret, lojistik ve savunma alanlarında stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Suriye ve Fransa savunma görüşmelerinde ortak konular ele alındı. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Şam'da Fransa Cumhurbaşkanlığı Özel Kurmay Başkanı General Vincent Giraud liderliğindeki Fransız heyetini kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Suriye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kuruluyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kurmayı planlıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, projenin hayata geçirilmesi halinde 250 bin kişiye istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat sağlanabileceğini söyledi. Narbay, mevcut 6 milyar dolarlık atıl makine kapasitesinin kullanılacağını, bölgenin Türk hükümeti tarafından yönetileceğini ve güvenliğin Türk ordusu kontrolünde olacağını açıkladı.

Sadaka Taşı Derneği İdlib'de 550 aileye gıda yardımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası dağıttı. Marat Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul'daki ailelere salça, pirinç, makarna, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler ulaştırıldı. Dernek yetkilileri Suriye halkına yardım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Türkmen halklarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hammam Hammudi ile bir araya geldi. Görüşmede Bakanlar Kurulu'nun oluşturulması ve Türkmenlerin hakları ele alındı. Ağa başkentte yürüttüğü siyasi temaslar kapsamında koordineli çalışmalarına devam ediyor. Türkmen Milletvekilleri Bloğu Başkanı Erşat Salih'i de ziyaretlerini sürdürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun

Cırık Cırıklılar, Rakka İyaleti, Selmanlı Kebir Kazası, Bozok Sancağı, Anamur Kazası, İçel Sancağı, Düşenbe Kazası, Alaye Sancağı, Adana Sancağı, Kars ve Maraş Alaye Sancakları. Türkmen cemaati Cırıklar, Beydili aşiretindendir. Dengiz, Dengizli, namı diğer Karakova, Budaközü Kazası, Bozok Sancağı, Kütahya, Adana, Maraş, Sivas, Arapgir, Selanik, Halep ve Rakka Sancakları, Zülkaderiye Kazası, Denizli, Balkan Kazaları, Kütahya Sancağı, Gümülcine, Yeniceyi Karasu Kazaları, Paşa Sancağı, Yörük Cemaatinden, Beydili aşiretindendir. Diğer Döyerler, Rakka Eyaleti, Siverek ve Çemişgezek Sancakları, Adana, Sivas, Karahisar'ı sahip sancakları, diğer Döyer cemaati Beydili aşiretindendir. Dimlek, Dimlekliler, Rakka, Erzurum, Kars, Ahıska, Sivas, Malatya, Alapgir, Divrigi, Diyarbakır, Bozok, Karaman, Kütahya, Aydın, Saruhan, Halep, Hama ve Humus sancakları. Türkmen cemaatinden Dimlekli cemaati Beydili aşiretindendir. İlbeyli, Elbeyliler, Birecik Kazası, Biretül Fırat Sancağı, Halep, Sivas, Rakka, Kilis, Maraş, Antep, Adana Sancakları, Merzifon Kazası, Amasya Sancağı, Zile, Yüzpare, Tokat Kazaları, Sivas Sancağı, Rumkale Kazası, Rakka Sancağı, Münbiç Bölgesi, Halep Sancağı, Türkmen Cemaati Beydili aşiretine tabi olan İlbeyli cemaati, Göçebe cemaatinden olmayıp altın ve akçe ile meşgul olurlardı. Tokat Voyvodalığına bağlı Sivas'ta yaşayan İlbeyli kabilesi, 39 adet kışlak yer ve 14 adet hale kışlakta yaşarlardı. Göndüşlü, Gündüşlüler, Gündeş, Gündeşli, Aydın, Saruhan, Kengiri, Menteşe, Maraş, Halep, Rakka, Erzurum, Kars, Ahıska, Çıldır, Sivas, Kırşehir, Teke Sancakları, Akhisar Kazası, Saruhan Sancağı, Sındırgı Kazası, Karesi Sancağı, İpsala, Malkara ve Keşan Kazaları, Gelibolu Sancağı, Kula Kazası, Kütahya Sancağı, Aydın Kazası, Saruhan Sancağı, Yeni İl Kazası, Sivas Sancağı, Evreşe Kazası, Gelibolu Sancağı, Alaşehir Kazası, Aydın Sancağı, Kavak Kazası, Canik Sancağı, Güzelhisar, Manisa Kazaları, Saruhan Sancağı, Eşme Kazası, Kütahya Sancağı, Konar Göçer Türkmen Yörük Cemaatinden Beydili aşiretine tabi olan Göndüşlü, Gündeşli cemaati Konar Göçer cemaatindendir. Felaket ve ihtiyaç vergisinden muaflardır. Hubyarlılar, Turgut Kazası, Konya Sancağı,

Değerli 97.8 Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Kadirli, Kadiroğulları, Rakka, Niğde, Arapgir, Divrigi, Sivas, Malatya, Hama, Humus sancakları. Selmanlı kazası, Bozok sancağı. Kırşehir sancağı, Konar Göçer Türkmen cemaati, Kadirli cemaati, Beydili aşiretindendir. Kadiroğlu cemaati, Bozok Livası dahilinde Selmanlı kazasında Karagöz köyüne yerleşmişlerdir. Bu cemaat Kafir Kıran cemaati içindedir. Karaşehir, Karaşehirliler, Sivas, Maraş, Diyarbakır, Kütahya, Saruhan, Karaman, Halep, Rakka, Niğde, Arapgir, Divrigi, Malatya, Kengiri, Kilis, Ankara, Aydın, Hama ve Humus sancakları. Yeni İl kazası Sivas sancağı. Hısnı Mansur kazası Malatya sancağı. Şiran kazası Erzurum eyaleti. Selmanlı Kebir kazası Kırşehir sancaklılar. Türkmen cemaatinden Karaşehli, Karaşıhlı cemaati Beydili aşiretindendir. Kasım, Kasımlılar, Rakka, Halep eyaletleri, Alacahan mevki, Sivas sancağının Kangal kazasında, Kargı kazası, Kengiri sancağı, Manisa kazası, Saruhan sancağı. Türkmen taifesinden Kasım cemaati, Beydili aşiretindendir. Kayas, Kayaslılar, Rakka, Aksaray, Niğde sancakları, Koçhisar kazası, Aksaray sancağı, Konar Göçer Türkmen cemaatinden Kayas cemaati, Beydili aşiretindendir.

Fatih ferman ile Rakka'ya yerleşmiştir. Kırgıl, Kırgıllılar. Rakka, Aksaray, Hama, Humus, Adana ve Maraş sancakları. Konar Göçer Türkmen Yörük cemaatinden Kırgıllı cemaati Beydilli aşiretindendir. Kızıl Koyunlular, Rakka, Karaman, Kırşehir sancakları, Haymara kazası Ankara sancağı, Bolvadin kazası Karahisar'ı sahip sancağı, Şam Havalisi, Ankara civarı, Irak, Sabancı ve İznik kazaları, Kocaeli sancağı, Ayasment kazası Karasi sancağı, Bergama kazası Hüdavendigâr sancağı, Manisa kazası Saruhan sancağı, Süleymanlı kazası Kırşehir sancağı, Nevşehir kazası Niğde sancağı. Konar Göçer Türkmen Yörük cemaatinden, Beydilli aşiretinden olan Kızıl Koyunlu cemaati, yıllık 300 kuruş mal ile düzenli vergiye tabidir. Kömeç, Kömeçliler. Rakka eyaleti, Manisa kazası, Saruhan sancağı. Türkmen cemaatinden Kömeçli cemaati, Beydilli aşiretindendir. Mirzalılar, Rakka ve Halep eyaletleri, Alacahan mevki, Kangal kazasında Türkmen cemaatinden Mirza cemaati, Beydilli aşiretindendir. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Kendinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret ve enerji işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini sürdürürken ortak enerji projeleri ve özel sektör işbirliklerine de önem vereceğini açıkladı. İki lider bölgesel ve uluslararası konularda ortak tutumlarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan stratejik işbirliğini geliştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda işbirlikleri ele alındı. Gazze başta olmak üzere bölgesel konularda görüşüldü. İki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize muafiyetini öngören anlaşma da imzalandı.

Suriye 14 yıl aradan sonra Cidde Başkonsolosluğunu yeniden açtı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi yetkililer ve yabancı diplomatların katılımıyla gerçekleştirilen törende Suriye bayrağını göndere çekti ve Başkonsolosluğun resmi açılışını yaptı. Cidde'deki Başkonsolosluk, devrik rejim döneminde 2012 yılında faaliyetlerini dondurmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemesini sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yaptığı iddiasını yalanladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemelerinin sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada söz konusu kararın tüm ülkeler için geçerli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ticaret hacminin Ocak-Nisan döneminde %24 artarak 1,35 milyar doları aştığı vurgulandı. Yetkililer kamuoyunu asılsız iddialara itibar etmemesi konusunda uyardı.

arasında askeri ve lojistik işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri işbirliğinde yeni bir dönem başlıyor. TCG Meltem 11 Mayıs'ta ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'nı ziyaret edecek. Türk heyeti limanda askeri eğitim kurumlarını inceleyecek ve lojistik işbirliği olanaklarını değerlendirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Lazkiye Limanı'nın ülke için can damarı niteliğinde olduğunu, ticaret, lojistik ve savunma alanlarında stratejik önem taşıdığını vurguladı. Limanın Suriye ürünlerinin yurt dışına açıldığı ana nokta olması da dikkat çekiyor.

Fransa savunma görüşmelerinde ortak konular ele alındı. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Şam'da Fransa Cumhurbaşkanlığı Özel Kurmay Başkanı General Versan Ciro liderliğindeki Fransız heyetini kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kuruluyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kurmayı planlıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, projenin hayata geçirilmesi halinde 250 bin kişiye istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat sağlanabileceğini söyledi. Narbay, mevcut 6 milyar dolarlık atıl makine kapasitesinin kullanılacağını, bölgenin Türk hükümeti tarafından yönetileceğini ve güvenliğin Türk ordusu kontrolünde olacağını açıkladı.

Taşı Derneği İdlib'de 550 aileye gıda yardımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası dağıttı. Marat Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul'daki ailelere salça, pirinç, makarna, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler ulaştırıldı. Dernek yetkilileri Suriye halkına yardım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Mehmet Seman Ağ Bağdat'ta Türkmen halklarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağ Bağdat'ta Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hammam Hammudi ile bir araya geldi. Görüşmede Bakanlar Kurulu'nun oluşturulması ve Türkmenlerin hakları ele alındı. Ağ, başkentte yürüttüğü siyasi temaslar kapsamında koordineli çalışmalarına devam ediyor. Türkmen Milletvekilleri Bloğu Başkanı Erşat Salih'i de ziyaretlerini sürdürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz.

Tuana Süren'den Avrupa'da bronz ve 3 rekor. Gürcistan'ın Batum kentinde Avrupa Halter Şampiyonası'nda artı 86 kiloda yarışan Tuana Süren, sikmede 145 kilo ile bronz madalya kazandı. Koparmada 111, toplamda 256 kilo kaldıran milli sporcu 3 Avrupa Gençler rekoru kırdı.

Hakan Büyük Çıngıl Avrupa üçüncüsü. Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Hakan Büyük Çıngıl, bronz madalya maçında Ermeni rakibi Açatürk Açtaryan'ı 6-2 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

Berlin'de 4 madalya. Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda milli judocularımız ilk günü 1 altın ve 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya ile tamamladı. Yağmur Yılmaz Türk altın madalya kazanırken Havva Sena Tokmak, Ayşenur Boşküp ve Süleyman Doğru bronz madalya elde etti.

kadınlar güreş milli takımı Avrupa ikincisi oldu. Kadın güreş milli takımımız Avrupa Güreş Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atarak takım halinde ikinci oldu. Organizasyonda 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan millilerimiz toplam 122 puanla Avrupa ikinciliğini elde etti. Şampiyonada Ukrayna 193 puanla birinci olurken Polonya 114 puanla üçüncü sırada yer aldı.

hayal tarihe geçti. 13. Avrupa Şampiyonluğu. Arnavutluğun Tiran kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Greco-Roman stil 130 kilo finalinde Macar rakibi Darius Vite'yi 7-1 mağlup eden Rıza Kaya Alp 13. kez Avrupa şampiyonu oldu. Bu zaferle Alexander Karel'in 12 şampiyonluk rekorunu egale eden Kaya Alp bu başarıya ulaşan ilk güreşçi olarak tarihe adını yazdırdı.

Nesrin Baş Avrupa şampiyonu. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kilo kategorisinde mücadele eden milli güreşçimiz Nesrin Baş finalde bağımsız sporcu Alina Savçuk'u yenerek altın madalya kazandı.

Kazan bronz madalya. Hakan Şükrü Kurnaz Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Erkekler 94 kilo kategorisinde mücadele eden milli sporcu koparmada son hakkında 166 kilogram kaldırarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Evin Demirhan Yavuz Avrupa ikincisi. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kilo kategorisinde mücadele eden milli güreşçimiz Evin Demirhan Yavuz finalde Ukraynalı Oksana Livaç'a karşı gösterdiği başarılı performansla gümüş madalya kazandı.

Tuğba Demir Avrupa üçüncüsü. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kilogram kategorisinde mücadele eden milli güreşçimiz Tuğba Demir, bronz madalya maçında Kuzey Makedonyalı Veronika Konseviç'i 5-2 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

Murat Fırat Avrupa ikincisi. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Greco-Roman stil 67 kiloda milli güreşçimiz Murat Fırat finalde Azerbaycanlı rakibi Hasret Çağ

Cengizhan Arslan Avrupa üçüncüsü. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Greco-Roman stil 72 kilogramda milli güreşçimiz Cengiz Arslan üçüncülük maçında Hırvat Pavel Puklaveç'i 7-6 yenerek bronz madalya kazandı.

Kaan Kahriman Avrupa Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Kaan Kahriman gümüş madalya kazandı. 79 kilo kategorisinde yarışan Kahriman toplamda 156 kilo kaldırarak Avrupa ikincisi oldu.

Muhammed Furkan Özbek Avrupa şampiyonu, Ferdi Hardal'dan bronz madalya. Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcularımız önemli başarılara imza attı. Muhammed Furkan Özbek erkekler 65 kilo kategorisinde koparmada 143 kilo ile gümüş, silkmede 180 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. Toplamda 323 kilo ile Avrupa şampiyonu oldu. Aynı kategoride mücadele eden Ferdi Hardal ise koparmada 135 kilo ve toplamda 293 kilo ile 2 bronz madalya elde etti.

Doğan'dan bronz madalya. Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 60 kilo kategorisinde Yiğit Erdoğan koparmada 121, silkmede 148 kilo kaldırarak toplamda 269 kilo ile Avrupa üçüncüsü oldu.

Tunus'ta şampiyon oldu. Milli tenisçi Yankı Erel Tunus'taki Monaster turnuvasında şampiyon oldu. Finalde Fransız Robin Bertrand'ı 2-0 mağlup eden Erel, Uluslararası Tenis Federasyonu kariyerindeki 11.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 58

0: Радио Юрт ФМ.
1: Nasıl anlatayım pişmanlığı?

Duydun ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ile yokun üstünde olan, sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehrediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşgul.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret ve enerji işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini sürdürürken ortak enerji projeleri ve özel sektör işbirliklerine de önem vereceğini açıkladı. İki lider bölgesel ve uluslararası konularda ortak tutumlarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan stratejik işbirliğini geliştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda işbirlikleri ele alındı. Gazze başta olmak üzere bölgesel konularda görüşüldü. İki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize muafiyetini öngören anlaşma da imzalandı.

Suriye 14 yıl aradan sonra Cidde Başkonsolosluğunu yeniden açtı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi yetkililer ve yabancı diplomatların katılımıyla gerçekleştirilen törende Suriye bayrağını göndere çekti ve başkonsolosluğun resmi açılışını yaptı. Cidde'deki başkonsolosluk devrik rejim döneminde 2012 yılında faaliyetlerini dondurmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemesini sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yaptığı iddiasını yalanladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemelerinin sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada söz konusu kararın tüm ülkeler için geçerli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ticaret hacminin Ocak-Nisan döneminde %24 artarak 1,35 milyar doları aştığı vurgulandı. Yetkililer kamuoyunu asılsız iddialara itibar etmemesi konusunda uyardı.

Ticaretleri ve Lojistik İşbirliği'nde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri işbirliğinde yeni bir dönem başlıyor. TCG Meltem 11 Mayıs'ta ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'nı ziyaret edecek. Türk heyeti limanda askeri eğitim kurumlarını inceleyecek ve lojistik işbirliği olanaklarını değerlendirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Lazkiye Limanı'nın ülke için can damarı niteliğinde olduğunu, ticaret, lojistik ve savunma alanlarında stratejik önem taşıdığını vurguladı. Limanın Suriye ürünlerinin yurt dışına açıldığı ana nokta olması da dikkat çekiyor.

Suriye ve Fransa savunma görüşmelerinde ortak konular ele alındı. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Şam'da Fransa Cumhurbaşkanlığı Özelkurmay Başkanı General Vincent Giraud liderliğindeki Fransız heyetini kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

üretim havzaları kuruluyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kurmayı planlıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, projenin hayata geçirilmesi halinde 250 bin kişiye istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat sağlanabileceğini söyledi. Narbay, mevcut 6 milyar dolarlık atıl makine kapasitesinin kullanılacağını, bölgenin Türk hükümeti tarafından yönetileceğini ve güvenliğin Türk ordusu kontrolünde olacağını açıkladı.

Sadaka Taşı Derneği İdlib'de 550 aileye gıda yardımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası dağıttı. Maarat Misrin, Ram Hamdanlı, Kafr Yalmul'daki ailelere salça, pirinç, makarna, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler ulaştırıldı. Dernek yetkilileri, Suriye halkına yardım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Türkmen halklarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hammam Hammudi ile bir araya geldi. Görüşmede Bakanlar Kurulu'nun oluşturulması ve Türkmenlerin hakları ele alındı. Ağa başkentte yürüttüğü siyasi temaslar kapsamında koordineli çalışmalarına devam ediyor. Türkmen Milletvekilleri Bloğu Başkanı Erşat Salih'i de ziyaretlerini sürdürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Eyvallah.
1: Var olun beyim.
0: Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.
2: Amin.

0: Duman çökmüş Kızıldağ'ın başına, şehit düşmüş toprağına taşına, bakmadılar akan gözün yaşına, avlayıp gittiler Türkmen dağına. 45 dağında düşmanlar dolaşır, dolaşır da Türkmenlere dalaşır, ana bacı şehidini ağlaşır, dağlayıp gittiler Türkmen dağına. Vurdular, sürdüler bizi obadan, güç versin bizlere ulu yaradan, ölsek bile vazgeçmeyiz buradan. Dağıtıp gittiler Türkmen dağını. Alparslan Süleyman Şah torunları, analar aslan doğurmuş bunları, bizim için feda edip canları, yurt edip gittiler Türkmen dağını. Türkmen oğlu, kesme umudu haktan, ecdat mirasıdır bu güzel vatan. Muzaffer olacak, muzaffer olacak ordu komutan. Tarihe yazalım, tarihe yazalım Türkmen dağını.
1: Ağzına sağlık kardeş.
0: Eyvallah abi.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü.

Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koydu. Gittin mi anam? Bugün viranedir bu eski ocak. Bülbülün yerinde baykuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narın. Biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin mi anam?

1979'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler, bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok, polisler de üşüyordu. 16 yaşındaydım. Her şeyi bükecek bileğim vardı. 16 yaşındaydım, aslan gibi ortadaydım. Gündüzleri okulda coğrafya defterimin arkasına senin için şiirler, geceleri duvarlara ülkemi kurtarmak için kahrolsun yazacak kadar adamdım. 16 yaşındaydım. Ne senin haberin oluyordu şiirlerimden, ne de birileri kahroluyordu mahalle duvarına çiziktirdiğim harflerimden. 16 yaşındaydım. Yalan yok. İstanbul'a kar yağıyordu.

Ben yazmaya böyle başladım. Coğrafya defterim bir eskiciye kurban gitti. Duvarlarına yüreğimi bağırdığım o evler birer birer yıkıldı gitti. Şimdi güzel kağıtlara yazıyorum, kocaman laflar ediyorum ama hiçbirini sevmiyorum. Oysa 16 yaşındaydım. Aydınlık bir yüzüm vardı. 79'un kışıydı, sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk, ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok, polisler de üşüyordu. Marşlar biliyordum, kitaplar okuyordum. Koşarak ve ıslanmadan geçiyordum sulardan. Koşarak ve ıslanmadan yaşıyordum. Bak, İstanbul'u seviyordum. Seni seviyordum. Dualar öğreniyordum. Meydanlarda toplanıp bağırıyordum. Herkes gibiydim işte. Herkes kadar cesur. Herkes kadar korkak. Herkes kadar delikanlı. Herkes kadar buralı. Ve herkes kadar... Altyazı

herkes gibiydik hepimiz. Hepimiz birer bahaneyle aşık oluyor, çiçeklerin isimlerini ezberliyor, kalın kitaplardan çok şey öğreniyor, bir yağmurun altında ıslanıyordu. 79 on kışıydı, sertti, soğuktu, İstanbul'a kar yağıyordu. Ağzımızdan dumanlar çıkıyordu konuşurken, cebimizden bozuk paralar. Yüreğimizden çok yakına ait kocaman umutlar, kocaman ütopyalar. Bir gün mutlaka yani diyorduk, yakında diyorduk,

Alic'in arkasında toplanıyordu. Gece adamı içine çekiyordu, biz geceyi içimize çekiyorduk. En güzel ben yazıyordum duvarlara yazıları. Herkes beni seviyordu. En güzel şiirleri de ben yazıyordum oysa coğrafya defterimin arkasına. Bunu kimse bilmiyordu. Sizin evin duvarına kahrolsun diye yazıyordum ve hızla kaçıyordum. Arkamızdan polisler geliyordu. Sizin evin duvarına bir kez olsun seni seviyorum diye yazamadım. O zaman duvarlara öyle şeyler yazılmıyordu. Dedim ya, 79'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler, bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok. Polisler de üşüyordu. İstanbul'a

insan sana olan sevdam. Gülüşün gidişi sakladığı gibi saklıyorum seni. Ve ben kaybolmuş bir zamanın kaybolmuş yolcusu gibiymişim. Adım adım hasret, alev alev yanarım bu sevda yangınında. Unutma yar, güneşin doğuşu gülüşün, batışı ölümümdür.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret ve enerji işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini sürdürürken ortak enerji projeleri ve özel sektör işbirliklerine de önem vereceğini açıkladı. İki lider bölgesel ve uluslararası konularda ortak tutumlarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan stratejik işbirliğini geliştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan

Yunanistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Türk Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda işbirlikleri ele alındı. Gazze başta olmak üzere bölgesel konularda görüşüldü. İki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize muafiyetini öngören anlaşma da imzalandı.

Suriye 14 yıl aradan sonra Cidde Başkonsolosluğunu yeniden açtı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi yetkililer ve yabancı diplomatların katılımıyla gerçekleştirilen törende Suriye bayrağını göndere çekti ve başkonsolosluğun resmi açılışını yaptı. Cidde'deki başkonsolosluk devrik rejim döneminde 2012 yılında faaliyetlerini dondurmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemesini sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yaptığı iddiasını yalanladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin aylık gümrük düzenlemelerinin sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada söz konusu kararın tüm ülkeler için geçerli olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki ticaret hacminin Ocak-Nisan döneminde %24 artarak 1,35 milyar doları aştığı vurgulandı. Yetkililer kamuoyunu asılsız iddialara itibar etmemesi konusunda uyardı.

Suriye arasında askeri ve lojistik işbirliğinde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında askeri işbirliğinde yeni bir dönem başlıyor. TCG Meltem 11 Mayıs'ta ilk kez Suriye'nin Laskiye Limanı'nı ziyaret edecek. Türk heyeti limanda askeri eğitim kurumlarını inceleyecek ve lojistik işbirliği olanaklarını değerlendirecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Laskiye Limanı'nın ülke için can damarı niteliğinde olduğunu, ticaret, lojistik ve savunma alanlarında stratejik önem taşıdığını vurguladı. Limanın Suriye ürünlerinin yurt dışına açıldığı ana nokta olması da dikkat çekiyor.

Suriye ve Fransa savunma görüşmelerinde ortak konular ele alındı. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Şam'da Fransa Cumhurbaşkanlığı Özel Kurmay Başkanı General Vincent Giraud liderliğindeki Fransız heyetini kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilgi alanlarındaki konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kuruluyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Suriye sınırında yeni üretim havzaları kurmayı planlıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, projenin hayata geçirilmesi halinde 250 bin kişiye istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat sağlanabileceğini söyledi. Narbay, mevcut 6 milyar dolarlık atıl makine kapasitesinin kullanılacağını, bölgenin Türk hükümeti tarafından yönetileceğini ve güvenliğin Türk ordusu kontrolünde olacağını açıkladı.

aileye gıda yardımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası dağıttı. Marat Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul'daki ailelere salça, pirinç, makarna, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler ulaştırıldı. Dernek yetkilileri Suriye halkına yardım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Türkmen halklarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa Bağdat'ta Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hammam Hammudi ile bir araya geldi. Görüşmede Bakanlar Kurulu'nun oluşturulması ve Türkmenlerin hakları ele alındı. Ağa başkentte yürüttüğü siyasi temaslar kapsamında koordineli çalışmalarına devam ediyor. Türkmen Milletvekilleri Bloğu Başkanı Erşat Salih'i de ziyaretlerini sürdürüyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.